0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap, hesap. Hesap, hesap. Yapış.
2: Hey, Filo, yardım.
3: Selam,
2: Filo.
3: Bakan. Bak, bak. Bak.
2: Aa.
1: Aa, yapış. Nem, nem, nem, nem, nem, nem,
3: sen,
1: nem, kır, nem, nem, nem, ha ha, nem, nem,
3: kır,
1: nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hop, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, kır, nem, hop,
2: emanet,
1: nem,
2: krem,
1: hop, ha ha, nem, nem, nem, nem, nem, kır, nam, nam, kır, nam, nam, kır, nam. Aha!
3: Tamam mı?
1: Aa! Kır, nam, tamam.

0: کرم؟
1: امانت؟ سن؟
0: امانت؟
2: گجک گجک

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Gazoz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: Hizmeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Né? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Aa, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme, her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaş

0: yapacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
2: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
1: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
3: O ne? Ah. Ay, yürüyen yastıklar.
0: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
1: Oh, daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
0: Gittik.
3: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
0: Hayır maalesef.
1: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
0: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
4: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
1: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
5: Köz, burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
2: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
6: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
5: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem. Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
0: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
5: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
1: Başladı. Taş yağıyor.
5: Hayır, çocuklar durun sadece.
0: hani başka taş yağmıyor?
5: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
1: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
0: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
5: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
0: Hey!
5: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda.
7: Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
2: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
5: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
0: Çok eğlenceli.
5: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
4: Tamam, anladım.
2: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
5: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
0: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedi.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değil.

0: değildi. Göktaşı yağmadı.
1: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
2: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
3: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
2: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, şifa...

0: ne? Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Moby Dick.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Moby Dick.
0: Anlıyorum.
1: Moby Dick.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gagataş olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Czeleś, ujma, tekaja, czeza. Czeleś, tekaja, czeza. Czeleś, tekaja, mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Ha?

0: Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu. Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
1: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Vay! Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi.

0: Bilet de yandı. Aşı giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule. İstanbul Kule. Vecihi K6 pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta. Pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı. Teşekkür ederim.
2: Ay! Uf! Uf! Ay! Of! Ay!
0: Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridoru mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: An için sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Ah, bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden.

0: Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
1: Nohut değil.
2: Nohut değil.
0: Ne komik. Ve...
2: Neymiş?
1: Evet, neymiş?
3: Vay be!
1: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
2: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
0: Köpek maması.
2: Ha? Köpek maması mı?
0: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
1: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
0: Yok değilmiş.
1: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
0: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
1: Peki, neden burada hiç köpek yok?
0: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
0: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru. Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
0: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
0: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
1: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
0: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
3: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
1: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.

0: Çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk?
0: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
2: Tam 2 tane.
0: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
2: Biliyorum canım ama hemen vazgeçmiyorum.
0: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
2: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
0: Bu seferlik yapmasam.
2: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
0: Tamam tamam, kalktım işte.
2: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
0: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
2: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
0: Oh, ben de uzanayım o zaman.
2: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
0: Abla ya.
2: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
0: Su mu?
2: Hem serinlersin biraz.
0: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
0: Yaşasın, bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
2: Dikkat et, her yerini ıslatma.
0: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
2: Yavaş, başın döner.
0: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
2: Dikkat et Tuna.
0: Bir şeyim yok.
2: Emin misin?
0: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
0: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
0: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
0: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
0: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
0: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
0: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
0: Ne?
3: Limonata.
2: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
0: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, 2 sürahi.
2: O kadar limon toplamadık ki.
0: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
2: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3

0: malzemeyle az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
1: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'dı.
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız. Hı hı. İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
0: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
1: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
1: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
0: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
1: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
1: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
1: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
2: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
0: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
1: Ben bitirdim.
2: Ben de.
0: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
1: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
0: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
1: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
0: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
1: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
1: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
0: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
0: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
0: Ve limonatamız hazır.
1: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
1: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gerçekten harika olmuş.
1: Oh, ev yapımı limonata.
2: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
0: Bugün yeterince ıslandın bence.
1: Bence de.

0: Allah'ım, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.

0: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Şey, kutudakini çok merak ettik.
2: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
0: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
2: O zaman içine de bakabiliriz.
0: Elbette. Açın bakalım.
1: Bu ne?
2: Bu ne?
0: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
0: Yaman, ya senin?
2: Sıcak çikolata.
0: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
2: Yaşasın!
0: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
0: Hazır.
2: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
0: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
1: Nasıl bir boru lazım bize?
0: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
2: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
0: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
2: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
0: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
2: Tıkır tıkır işliyor.
0: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
0: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
2: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: Ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Heh, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermesle oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi bismillah.

0: olacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: سبحان الكريم دائما
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: أكبر
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz böyle?
2: Tesbihler koptu.
1: Görüyorum. Neden kopardınız bakayım ha? Toplayın çabuk.
3: Bunu mu arıyorsun Ali?
2: Evet hocam.
3: Anlatın bakalım. Nedir bu tesbih koparma olayı?
2: Aslında güzel güzel tesbih çekiyorduk hocam. Nasıl oldu ben de anlamadım.
4: Aynı tesbihi çekmeye çalıştığınız için olmasın?
2: Ortak tesbihe girdik de ondan.
5: Ne?
3: Şunu biraz daha açın bakayım.
2: Kurban bayramında aynı ineği 7 kişi paylaşmıyor mu?
6: Evet, paylaşıyor.
2: Biz de ineği paylaşamıyoruz. Bari aynı tesbihi paylaşalım dedik. Hem sevap alırız hem daha çabuk bitiririz diye düşündük.
3: Anlaşıldı. Aklınıza nereden geldi bilmem ama ortak tesbih çekmek diye bir şey yok.
2: Bize çok mantıklı gelmişti oysa.
3: Tesbihler bize emanet. Bu yüzden onlara zarar vermemeliyiz. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
3: Bakayım nasıl olmuş.
2: Bitmek üzere hocam.
7: Elinize sağlık. Güzel olmuş.
8: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
3: Hoş geldin Cemile.
8: Hoş buldum hocam. Size misafir getirdim.
2: Oo, tosma. Neden suya koydun ki?
4: Su tospası da ondan.
8: Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmemiz gerekiyormuş. Kaplumbağamı bırakacak bir yer bulamadım. Emaneten size bıraksam olur mu hocam?
3: Olur tabii, neden olmasın?
2: Neyle beslenecek peki?
4: Salatalık.
2: Ben her gün ona salatalık getiririm Cemile abla.
4: Aman Ali aman, bunlar etçil hayvanlardır. Salatalık yemez.
2: Köydekiler yiyor ama.
8: Çünkü onlar kara kaplumbağası. Genelde bitkiyle beslenirler. Unutmadan yemini de bırakayım.
3: Tamam, güle güle gidin. Kaplumbağam bize emanet.
8: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun arkadaşlar.
2: Adı ne?
8: Kızıl Yanak.
7: Sabaha iple çektim hocam.
4: Ben mışıl mışıl uyudum. Sorun bir neden.
7: Neden?
4: Çünkü sizin gibi sorumluluk sahibi olan, emanete gözü gibi bakan arkadaşlarıma güvendim.
5: Hey!
3: Evet. Hazırsanız yemi veriyorum.
2: Emanette galip, merhamette mülayim olmak lazım değil mi hocam?
3: Emanete hassasiyetle bakmak dinimizin gereğidir çocuklar.
2: Bir çizelge yaptık hocam. Cemile gelene kadar herkes vaktinde kızıl yanağın yemini verecek.
3: Maşallah çocuklar, ne güzel düşünmüşsünüz. Emanete riayet buna denir.
2: Sizden öğrendik hocam.
3: Ama nasıl? Bizim daha önce böyle bir tecrübemiz olmamıştı ki.
7: Bize en güzel şekilde bakıyorsunuz ya hocam. Daha ne olsun?
3: Oo Selim, ağlatırsın ama beni böyle.
2: Yemek vakti Sayın Kızıl Yanak. Alın bakalım, mamalar geldi. Tamamdır. Hadi sana afiyet olsun. Yine gelirim ben.
4: Kızıl Yanak! Kızıl Yanak! Neredesin?
7: Hı?
4: Her yere baktım. Yok.
7: Ne yok?
4: Kalkın oturamayız. Gitmiş.
2: Kim gitmiş?
4: Kızıl Yanak. Yok. Her yere baktım. Yok. Emanete sahip çıkamadım.
7: İşte burada kardeşim. Üzülme.
4: Buraya neden getirdiniz?
2: Yoksa zavallı hayvancağı abur cubur mu yedirdiniz?
4: Size inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsınız? O daha bebek.
2: Salih hele bir otur. Biz onu nasıl kıyarız? Bunu nasıl düşünürsün?
7: Güneş görmek su kaplumbağalarına iyi geliyormuş. Biz de biraz dışarı çıkardık. Hepsi bu.
4: Oh şükür. Kıymadınız hayvancağı.
7: Yok yok. Endişe etme gel. Biz de ufak tefek atıştırmalık bir şeyler aldık. Seni bekliyorduk.
4: Ufak tefek?
2: Evet, paramız ancak ufak bir tefek kadarına yetti.
7: Hadi bismillah. Çok canım çekti.

0: Selamünaleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam.
0: Siz ne yaptınız? Bunlar da ne?
2: Biraz abur cubur aldık hocam. Buyurmaz mısınız?
0: Hepsini yiyecek misiniz?
1: Evet.
0: Bugün bitirmeye kararlısınız yani.
1: Evet.
2: Çikolatayı en çok midemde seviyorum hocam.
0: Bunlar çok fazla çocuklar. Alileri çağırarak onlara da ikram edebilirsiniz.
3: Haklısınız hocam.
0: Size afiyet olsun. Benim içeride az işim var. Birazdan dönerim.
4: Çok yedik. Çatlayacağım şimdi.
2: Nefsimize galip olamadık. Halimize bak. Midem bulanıyor.
4: O kadar çikolata yedim. İnşallah yarına benekli bir suratla kalkmam.
0: Çocuklar, kızıl yanağı göremedim. Siz mi aldınız?
3: Evet hocam. Burada. Güneş iyi geliyormuş.
0: Gerçekten bütün abur cuburu yediniz mi çocuklar?
1: Evet.
0: Ama çok fazlaydı. Şaka yapıyorsunuz. Halinize bak. Allah iyiliğinizi versin. Emanete riayet edeceğinizi sanıyordum.
2: Kızıl yanak burada hocam. Gözünüz gibi baktık. Ona bir şey olmadı ki.
0: Ben sizdeki emanetten bahsediyorum. Çocuklar, bedenimiz de bize emanettir. Ona da tıpkı kızıl yanağa baktığımız gibi özenle bakmalıyız. Yiyip içtiklerimizi buna göre seçmeli, emaneti korumalıyız.
4: Anladım hocam.
2: Bir daha da yapmayalım. Midem bulandı.
4: Üstüne bütün paramız da gitti.
0: Bu size iyi bir ders olsun o zaman. Böylece en kıymetli emanetlerden birinin canınız olduğunu hiçbir zaman unutmazsınız. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın, abdest alın. Ezan okunacak birazdan.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyilik habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kaygıdan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma.

0: Nerede bu otlar acaba?
1: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemi? Çubuk kafama düştü Lemi. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol. Ehem.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: var? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: Aa, kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: Hello. Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim annet, akşam olacak.
1: İffa!

0: Bak.
1: Ha?
0: Teşekkür ederim.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi ev oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım. Birazcık istirahat etsem iyi olur.
2: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
2: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
1: Arkadaşlar, isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. O piti piti, karamel sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe, ebe, ebe.
0: Ha, kim ebe? Sensin, ebe, ebe.
2: Ne ebesi baba?
0: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
2: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
0: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım, yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
1: Alim Hoca değil mi dede?
0: Evet Alp. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
1: Neymiş o Agah dede?
0: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
2: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
0: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
2: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur. Kızar. Demiş.
0: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
2: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?
0: Alim Hoca'nın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
1: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
0: Çünkü Alim Hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip Alim Hoca'ya...
2: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
0: Demiş. Alim Hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
2: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar...

0: gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
1: Cazgır ne demek Sema abla?
0: Güreşten önce tekerleme söyleyip güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
1: Aa, iki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
0: Evet o.
2: Alim hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
0: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
2: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
0: Hocam cevabı ben de buldum.
2: Demiş ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
0: Hocam benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
2: Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor, Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim Hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
1: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dedi?
2: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
1: Doğru cevap neymiş ki Agah dedi?
2: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça cami avlusu neşeyle dolmuş. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
0: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
2: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
0: Onlar büyüdükçe Alim Hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
2: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alim Hoca'ya durumu sormuş. Alim Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
0: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
2: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
0: Sen de aynı oyunu devam ettir olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir demiş.
2: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona...
0: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
2: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş.
0: Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek
2: diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
0: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışmasına!
2: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
1: Birincisi sadece çocuklar. çocuklar.

0: cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
1: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
2: Peki. Alim hocaya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
0: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
2: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Adet olduğu üzere bir soruda Miço soracak.
3: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim hocadan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. Evet Alp, doğru bildin. Agah dede.
1: Efendim Miço.
3: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
1: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
3: Söz Agah dede, söz Miço sözü.
1: Bu sualin cevabı mutluluktur.
3: Mutluluk.
1: Evet, cevabı kimseye söyleme, değil mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve

bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince...

Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran.

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Geçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
4: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
5: Bu hayli yaşlı bir kuş.
4: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
5: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
4: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
5: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
4: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
5: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
4: Verdim verdim.
5: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
5: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
4: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
5: Ya Rabbi sen koru.
4: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
5: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
4: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
5: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
4: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gogular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Aha, bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
7: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
7: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
7: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
7: Neymiş?
6: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
7: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
6: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
7: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
6: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
7: Günah benden gitti. Dayı.
9: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
3: Ya ne demezsin? Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
7: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
9: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
6: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.
3: karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
6: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
6: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
6: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler.

0: bu sürede kış uykusuna yatarlar.
1: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
0: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
1: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
0: Ama şu anda kış değil ki.
1: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
0: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
1: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
2: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
1: Ellerim hassas benim.
3: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
1: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
3: Karınca kostümü mü giysek?
1: Aa, saçma.
3: Sanki öncekiler saçma değildi.
1: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
3: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
1: Aa, çok saçma.
3: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
1: Şşş, iyiyiz de. Hı? Almamız gereken ders iletişim kurmak. Ha? Tabii.
3: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
3: Ama bu çok saçma.
1: Şşş, dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
3: Sana güvenmek istiyorum dayı.
1: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
3: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Hı? Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
3: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi, antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
3: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
3: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
0: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
3: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
0: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Hı? Yani aslında biz bulurduk ama... ...şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
3: Anne, bize yardım eder misin?
4: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
4: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
0: Benim gibi.
4: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
0: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
4: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
0: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
5: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
0: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta! İşte soframız hazır.
6: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın!
3: Yaşasın!

0: Ay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tanıdık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Aman efendim aman. Tüm ahali toplanmış gelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi herkes bu gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
2: Ha, kağıt

0: atacağız. Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
1: Yok canım. Heybeli tiyatronun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet. Bugünün konusu bakalım ne çıkacak. Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika. Çok güzel bir konu.
2: Hadi hayırlı geceler kızım.
3: Anne.
2: Efendim kuzum.
3: Işık açık kalsa olur mu?
2: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
3: Yansın anne, ne olur ki?
2: Müsrif olursun.
3: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
2: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.
3: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
2: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
3: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun. Yani tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını doldurursak da müsrif oluruz. Doğru anladın mı anne?
2: Evet, aferin sana.
3: Peki anne başka? Başka ne yaparsam müsrif olurum?
2: Anlaşılan bu konu çok ilgini çekti. Sana tutumlu ile savurganın masalını anlatayım mı?
3: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
4: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
2: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
5: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
2: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
1: Ben Arif. Fırında çalışır. Elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
2: Arif'le Müsrif Gürbüz fırında çalışır. Fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
4: Evet, gelin bakalım çocuklar. Bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
5: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
4: Ne alacaksın paranla?
5: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
4: Ayakkabı mı?
5: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
1: Kesene bereket usta. Usta, çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
4: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
1: Yok usta, ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım, babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
2: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.
4: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
5: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?
4: Vereceğim oğlum.
5: Tamam, yeni telefon alacağım da para lazım.
4: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
5: Aa, eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
1: Hay Allah. Telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
4: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
1: Neden usta?
4: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
1: Yok usta, bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
3: Arif de hiç para harcamıyor.
2: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
3: İyi de anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
2: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
3: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
2: Bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
5: Arif, kasadaki paraları versene bana.
1: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
5: Canım kaçmıyoruz ya. Değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
1: Paramız varken borçlanmasak daha iyi değil mi?
5: Para bana lazım, arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
2: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş, babasından kalan ne varsa satıp savuyor, gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
3: Peki ya Arif?
2: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
4: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
5: Biliyorum değirmenci amca.
4: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
5: İyi de un alamazsam ekmek yapamam. Ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
4: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
1: Un alabildin mi?
5: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
1: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
5: Yok canım, un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
2: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
3: Ocağı buydu.
2: Peki fırını kim almış dersin?
3: Kim? Yoksa Arif mi?
2: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
3: Peki ya sonra anne?
5: Arif!
1: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
5: İş istemek için geldim.
1: İş mi?
5: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
1: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.
5: Atalarımız ayağını yorganına göre uzat demişler.
4: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
3: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.
1: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
2: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
1: Sirçilisan ettiysek affola.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?

0: Çamaşır kurutan bir alet mi?
1: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını, ezilmesin. Neyse, espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Abi.
0: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
1: Ha, o zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
0: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
1: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
2: Neden?
1: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
0: Seninki nasıl çalışacak?
1: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
0: Seninki?
1: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
2: Seninki?
1: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
0: Adı ne demiştin dayı?
1: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
0: Tabii.
2: Maşallah çok dahice.
1: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
0: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
1: Açın kapıları.
0: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
1: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
0: Nasıl yani?
1: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
1: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
0: Neymiş o iyi taraf?
1: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
0: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
1: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
0: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
1: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Görebilirsiniz.

0: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek

0: sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha.
1: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
1: Oo, kurumuşlar bile. Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
1: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Hı. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Hı? Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
1: Allah korusun.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey...

Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer, bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, Skid Jam. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Yes, Skid Jam. Yes, Skid Jam.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, şükür meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net çocukta. Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
3: Şu havuz

0: yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya? Hakikaten de mor.
2: Şaka gibi.
0: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok. Yo.
0: Tövbe estağfurullah.
3: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
4: Kendi de kestiremiyor bence.
0: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
0: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
3: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: Çayla. Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
0: Emincim, bu havuz değil. Korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
0: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha, dedim ya.
1: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
0: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
0: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
4: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam, öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı Baba'yla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı Baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
1: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
2: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama...
1: Ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
2: Şey...
4: Hayda. Yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
2: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
2: Taktım ora.
0: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
2: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
0: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir

0: ücret yaparsın, ödeşiriz.
1: Yapmaz mıyım?
0: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
1: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
0: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
2: Neymiş o?
0: Restorasyon demeyi.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırım.

0: heyecanlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
0: Seyir halindeki bir arabanın aynasıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
0: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
0: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
0: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
0: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
0: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
0: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
0: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
0: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me.

0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendiği o aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. mantığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Meh, meh.

0: Porta calcici!
1: Pendek, blender, köşe sanki kabuk. İçine bakarsan azideyi buldu. İki dakikada havaya girip nasıl da şarkı yazdım ama. Pendek, blender,
2: köşe sanki işte kabuk. Yengeç geliyor.
1: İçine bakarsan azideyi buldu.
3: Yengeç dur, biz buradayız.
4: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor. Bizi duymadı.
3: Ay, of, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
5: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
1: Pendek, pendek. Aa, yavru balıkları geçti.
6: Sonunda fark etti.
1: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şapkasından da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz.
6: Hey!
1: Hadi bakalım, bisiklete atlayın. Hareket edemiyorum.
4: İncilerim, pedalları hep birlikte çevirelim.

0: Beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi Kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
4: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
0: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: kokar çünkü bu gül suyu.
1: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerim. Her yıl gül şenliği yapılır.
2: Güllere bayılırım.
0: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar.
3: Yedek sen neden...
0: Ne dediğini anlamadım Kıpır.
2: Kıpır, önce ağzındaki lokmayı yut bence.
3: Oh, elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuşmak ne kadar da zormuş. Yengeç, diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
0: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
4: Bunu biliyorum.
1: Fındık ezmesi incim.
4: Of. Ay.
1: Puf, senin bir sorunun mu var İnci?
4: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
1: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
4: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim. Ay, ama artık dayanamıyorum.
1: Puf, canım, tuvaletin geldiğinde ihtiyacını gidermelisin. Böylece daha rahat hareket edip daha çok eğlenebilirsin.
4: Haklısınız. Gidebilir miyim öğretmenim?
1: Elbette. Seni portakal standında bekliyoruz.
4: Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Ve portakal çiçeği şenliği.
3: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
1: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
2: Küpelerim kirazdan.
0: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: Of! Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Ha? Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne? O... Kaçın!

0: arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
1: Daha hızlıyız.
2: Şimdi de altımızdalar.
3: Bizim kadar hızlı hareket edebiliyorlar.
4: Hey, kim var orada? Yavru balıklar, neler oluyor? Her şey yolunda mı?
0: Bizi kovaladılar.
4: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
5: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
6: Oyuna daldık öğretmenim.
0: Sonra başımıza gelenler.
4: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında!
7: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
6: Balık sürüsü bizi kovaladı.
1: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
8: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
7: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?
1: Şu taraf.
3: Bazen de şu taraf.
6: Bazen altımızda.
8: Bazen arkamızdaydılar.
4: Her şey yolunda gibi.
0: İşte 7 kişi olmuşlar.
4: Yo, burada kimseler yok.
6: Çünkü arkamızdalar.
5: Şimdi anladım. Bizleri takip eden gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
4: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
0: Sadece gölgelerimizmiş.
6: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
7: Çok haklısın dostum.
1: Ama neden bazen kısa? Bakın.
5: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
8: Benim gölgem de kısaldı.
4: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.
9: Her an peşimde.

0: hareket ediyor benimle. Aa, bu benim gölgem sadece.
1: Bu kadar eğlence yeter incilerim. Herkes evine.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Ayla Bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince Ayla uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de

0: Sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine. Me, me diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. Bir, iki, üç, dört tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları uzak diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
1: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
0: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
0: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
1: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
0: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
0: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış.
0: Dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün...

0: Dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim, ne oldu ki?
0: Aa, ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım, beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet, keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya. Ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ah Hacıvat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
3: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
3: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamın aleyküm.
3: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
3: Hayda. Niyeymiş o?
0: Hacıvat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
3: Yahu terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse. Hadi sohbet edelim.
3: Edelim Karagöz. Madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum senden çok şey bilirim.
3: Eyvallah. Buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
3: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
3: Yok. Neden itiraz edeyim?
0: Peki. Konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
3: Hey!
0: İşte. İtiraz ediyor. Tıpkı Hacıvat gibi.
3: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
4: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
3: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
3: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacıvat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
3: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
2: Selamun aleyküm Hacivat.
1: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
2: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayır olsun.
1: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
2: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
1: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
2: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
1: Ha? Onu sen de mi anlıyorsun?
2: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
1: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
2: Tamam efendim, tamam, kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: O söz öyle değil ki.
2: Nasıl peki?
1: Yo yo, öyleydi.
2: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
1: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
2: Efendim?
1: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
2: Damlaya damlaya olmasın o.
1: Olmasın ya.
2: Ne olmasın?
1: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
2: Yolcu yolunda gerek olacak o.
1: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
2: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
1: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
2: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
1: Hem ne demiş atalarımız?
2: Ne demiş?
1: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
2: Allah Allah.
3: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
2: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
2: Doğru.
3: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
2: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
4: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
3: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
2: Efendiler.
3: Efendim.
2: Hacivat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
3: Evet.
2: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
3: Evet.
2: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
3: Evet.
2: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım değil mi?
3: Evet. Anladım.
5: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
1: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
2: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
3: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
5: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
2: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
1: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
3: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
2: Ayrılmaz ikilisiniz.
3: Olmazsa olmazsınız.
2: Gül ve bülbül gibisiniz.
3: Güneş ve ay gibisiniz.
2: Baş ve gövde gibi.
3: Akıl ve kalp gibi.
2: Gece ve gündüz.
3: Su ve toprak.
2: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
6: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.

0: Ne?
1: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
2: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler, o kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
2: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
1: Kargo şirketi mi?
2: Bakın bir düşünün, deve kuşlarına yumurtaları yükleriz, şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
1: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
2: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Ha? Bak bak bak bak bak!
6: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş? Ha?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh, oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
6: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
8: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
6: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
6: Selamünaleyküm Ramazan abi.
9: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
9: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
8: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
6: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren ne Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa!
3: Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?

0: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
1: Siz dün top oynamadınız mı?
0: Hayır.
1: Ay.
0: Ne oldu anne?
1: Elime küçük bir diken battı sanırım.
0: Ben tedavi ederim.
1: Yok yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
0: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim. Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz. Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum. Buyurun doktor bey. Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
1: Orası gibi.
0: Kolonya. Azıcık yakabilir.
1: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
0: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı? Yara bandı lütfen. İşte geldi.
2: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
0: Sakin kalın Bey Adem.
2: Canım, iyi misin?
1: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
0: İyileşecek, merak etmeyin.
2: Oh, oh, Allah şükür.
0: Geçmiş olsun. Hadi top oynamaya.
1: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
0: Ha, top nerede? Bilmem, ben de göremedim. Annem bahçede demişti ama. O zaman arayıp bulmalıyız. Nasıl? Gel benimle. Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş. Ters tutuyorsun akıllım. Evet, bahçede yok. Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
0: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak. Burada yok. Burada da yok. Baba!
4: Baba! Baba!
0: Oo, çok havalı.
2: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
2: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
4: Harika!
2: Hadi, abdest almaya.
1: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
0: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
4: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
4: Olur baba.
0: Olamaz.
2: Bence de.
0: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
0: Sonra yakalarız baba.
1: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
1: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
1: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
1: Neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, anne, anne.
1: Efendim canım.
0: Topumuzu gördün mü?
1: Bahçedeydi.
0: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve dede fine avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
1: Hı hı.
0: Top.
1: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
0: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
1: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
0: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
1: Neyle kazdınız bahçeyi?
0: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
1: Bilmem mi?
0: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
1: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
1: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?

0: Bir ses mi var?
1: Böyle mi? Yoksa böyle mi?
2: Çocuklar.
0: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
1: Oo, tapumuz alan belli oldu.
2: Çiçekleri mezenler de belli oldu.
1: Çok tatlılar değil mi?
2: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet,

0: genel bir inceleme yapacakmış.
1: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
1: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse. Bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, rapor. Davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım.

0: İkisini birden sunarız.
1: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan, erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır, bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Ters. Ters. O, o. Ters. Düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Ap. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Wap. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Cap.

Ah.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane.

0: Mış. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
2: Ne güzelmiş.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Anneanne, dönse ben olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.

0: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
1: Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
2: Abi, buldun mu bebeği?
1: Buldum.
3: Yaşasın.
2: hani yok.
1: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
4: Nasıl?
1: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
4: Yaşasın!
5: Çok iyi fikir.
2: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
1: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
2: Aa, tamam, hatırladım.
3: O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamel sepeti.
6: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
1: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
2: Ağacın orada mı?
6: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
6: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
9: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Çok sıcak,
5: çok sıcak.
4: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerler...

0: Ben beni sakladın. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
1: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
0: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
1: Gözünü ver.
0: Hayatta vermem.
1: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
1: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
1: Olur mu öyle?
0: Olabilir de, olmayabilir de.

0: kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ama Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.

0: Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: kibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci, bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika, şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
4: 3 mü?
2: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... Bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili.

0: sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını Tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam, haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
3: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım Tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
3: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
3: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
3: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
3: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
3: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
3: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
3: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
3: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
3: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Amma heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Deniz altı mühendisliği, kurtarma operasyonları,

0: bir basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay.

zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım.

Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sana vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugüne de...

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Telleri olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?

0: Prens, ne oldu sesine?
1: Dün gece maç vardı.
0: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
1: Hadi gol, gol, gol! Hadi gol, gol, gol! Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
0: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
1: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
0: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
1: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
0: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
0: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
1: Yaşasın!
0: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
0: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
1: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
0: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
1: Havadır.
0: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
1: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
0: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
0: Ne yazdın söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
0: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
0: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
1: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
0: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
1: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
2: E hadi şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdi.

0: Hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül!

0: Ne? Aman yarabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işimize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteve abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteve abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım. Şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
1: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya. Yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
3: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
4: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
3: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
5: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
6: İnsanın karnı acıkıyor.
3: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
1: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
3: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
1: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
0: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
3: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
1: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
3: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müşteba abiyi mi bekleseydik?
1: Müşteba abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
0: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: İşte bu.
0: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
1: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
0: Deme ya.
2: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
0: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
1: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Oo,
0: bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
0: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Tamam. Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz. Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
0: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
0: Artık daha zor karışıyor. Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
0: Şimdi sırada ne var? Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
0: Hadi kıralım. Bakın işte böyle yapıyoruz. Çok eğlenceli. İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
0: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: dönüyor. Hepsini yiyebilirim. Şey, önce siz.
1: İşte bu. Harikasın Tuna.
2: Aferin benim oğluma.
1: Gerçekten çok güzel olmuş.
2: Ellerimize sağlık.
0: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
2: Evet oğlum.
0: Babama da ayırdık değil mi?
1: Daha çok var.
0: Çok mu var? Yaşasın.

0: 线。啥子叫帮忙给你不缺费？都有事啥子大事啊？把你们俩一毛拿皮鞋的坐地。
1: İyi ya iyi çocuklar.
0: Geç kalmadık değil mi?
2: Yo, her zamanki gibi.
3: Masanın üzerindeki ne acaba?
4: Bilmem.
0: Yap buz.
3: Hem de 1000 parça.
2: Açalım mı?
0: Kimin olduğunu bilmiyoruz ki. Açamayız.
4: Haklısın.
5: Hey, ne oluyor burada?
4: Sen ne zaman çıktın oraya? Yine selamsız, sabahsız.
5: Aa, buz yap.
6: Yap buz.
5: Buz yap.
6: Yap buz.
0: Vay, oyun var arkadaşlar.
3: Bence de.
1: Selamun aleyküm gençler.
6: Aleykümselam.
0: Oyun mu oynayacağız hocam?
1: Evet, hem de ödüllü.
5: Ödüllü mü? Hani nerede ödül?
4: Masanın üzerindeydi.
5: Camili boz yap mı?
0: Yap boz. Ayrıca üzerindeki de herhangi bir cami değil. Peygamberimizin mescidi ve de kabri.
5: Kabri mi?
4: Evet Ali, yani mezarı.
5: Ama hiç mezar resmi yok ki.
1: Resimdeki yeşil kubbeyi görüyor musun Ali'cim? İşte bu yeşil kubbenin bulunduğu yapının içinde Peygamber Efendimizin kabri var.
5: Ha, tamam, şimdi anladım.
1: Yap boz sevdiğinizi biliyorum. Ama hemen yapamayacaksınız. Üzgünüm.
3: Neden hocam?
1: Önce oyun oynayacağız da ondan.
3: Tüh! Mecbur oynayacağız artık.
1: Oyunumuzun adı Ben Bilirim. Hazır mısınız?
4: Hocam biz hazırız da Ali ne olacak?
1: Ali iki gruptan birine dahil olabilir. Değil mi abileri, ablaları? Hangi gruba katılmak istersin Ali?
5: Tamam, Galip abilerle oynayayım ben.
4: Ali kızların yanına gitsene. Onlar bir eksikti zaten.
5: Bana ne, bana ne?
0: Önemli değilse Ali, bırak kalsın.
3: Onun yüzünden kaybedebiliriz.
0: Kaybetmeyeceğiz.
5: Uğurlu çoraplarımı giymiştim. Tam da gününde. İçime doğduysa demek.
3: Senin çoraplarınla oyunun ne alakası var Galip?
0: Uğurlu dedim ya. Kaybetmemiz mümkün değil.
2: Kesin.
4: Hey! Bittiyse başlayalım.
1: Çocuklar şimdi size Peygamber Efendimiz'le ilgili bazı sorular soracağım.
2: Ama hocam hiç çalışmadık.
1: Cevaplar da hazır, merak etmeyin.
3: Nasıl yani?
0: Yaşasın! Uğurlu çoraplarım var dedim size.
1: Oyunumuz şöyle. Soruyu soracağım. Doğru cevap olduğunu düşündüğünüz balonu seçeceksiniz.
2: Çok kolay. Ben kesin bilirim.
1: Cevabı bilen balonu alır. Plastik tabakla kutuya kadar düşürmeden götürmeyi başaran puanı kapar.
0: Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Bugün bizim günümüz olacak. Ümit de galip. Dikkatle mülayim olmalıyız. Gerisi çorap. Aman yani gerisi kolay.
1: Cemile, sizle başlayalım.
6: Tamam.
1: Peygamber Efendimiz hangi yıl doğmuştur?
4: Cevap veriyoruz. Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur.
7: Cemile.
4: Cemile.
7: Cemile. Cemile.
1: Evet, şimdi sıra geldi size. Soruyorum. Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?
0: Cevap veriyoruz.
5: Fatma!
4: Ne?
1: Maalesef Ali'cim, yanlış cevap.
5: Ama hocam, orada Fatma yazıyor.
4: Biz cevap verebilir miyiz?
1: Tabii.
4: Peygamberimizin annesinin adı Amine'dir.
1: Evet. Kim geliyor? Hı? Sorunuz geliyor. Peygamber Efendimizin en küçük kızının adı nedir?
5: Fatma!
1: Aferin sana Ali. Bu sefer oldu.
0: Biraz yavaş.
4: Düşüreceksin Ali.
1: Durum 1-1. Yeni soru geliyor. Kur'an-ı Kerim hangi yıl inmeye başlamıştır?
6: 610.
1: Aferin size.
3: Nasıl bildiler ya?
4: Ben de şimdi öğrendim. Helal olsun.
0: Muhtemelen uğurlu bir şeyi vardır. Yoksa hayatta bilemezdi.
2: Arkadaşlar, zaten iki tarih vardı. 632 yılında ne olmuştu?
6: Peygamberimizin vefatı.
2: 632 olmadığına göre 610. Bu kadar basit.
4: Doğru ya.
2: Yani lazım olan uğurlu bir şey değil Galip. Sadece dikkat.
1: Tebrik ederim. Güzel gidiyorsunuz. Sıradaki sorumuz, Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
4: Abdullah. Peygamberimizin babasının adı Abdullah hocam.
0: Nereden bildin yanlış cevap vereceğimi?
4: Çok zor olmadı Ali.
0: Tamam ya, endişe etmeyin dedim ya.
4: Neyse ki bilgim var. Çoraba gerek kalmıyor.
1: Evet, durum berabere. Son soru. Bakalım neler olacak. Kızlar dikkat. Soruyorum. Peygamber Efendimizin 622 yılında yanındaki Müslümanlarla Mekke'den Medine'ye göçüne ne ad verilir?
4: Ensar denir.
1: Maalesef.
0: Biz cevap verebilir miyiz hocam?
1: Söyle bakalım.
0: Hicret denir hocam.

0: Çocuklar, içeriden su getirebilir misiniz?
1: Geçmiş olsun kardeşim. Çamur işte. Bu sefer şanslı kişi olarak seni seçti.
2: Korkudan ödüm patladı.
0: Ne oluyor Galip? İyi misin?
1: Uğurlu çoraplarını çıkarıyor hocam.
0: Uğurlu çorap mı?
2: Öyle sanıyordum hocam.
0: Dinimizce uğurlu ya da uğursuz diye bir şey yoktur çocuklar.
1: Biz de söyledik hocam. İşe yaramadığı gibi ters tepti.
2: Yok yok, tövbe. Çorap falan istemem.

0: kaldı şimdi?
1: Hepimiz. Namaza daha vakit var. Hadi gidelim de yapbozu yapmaya başlayalım.
2: Hey, bu çoraplar kimin?
3: Çok şanslı birinin.

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun?

0: Anladım. Kangice.
1: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
1: İkbal, mail sana.
2: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
0: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
3: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
0: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
1: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
4: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyiyiz için!
4: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
6: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
4: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
6: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
4: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.
2: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Yapma! Telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Və sələm.
1: Özgür kuş.
0: Yenə yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
3: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
3: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
3: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
3: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
3: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha?
4: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi.
0: Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
4: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
4: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
4: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
4: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
4: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
4: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
4: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?

Bebeğine güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmedim.

Ah tamam, ben hallederim. Gelmezsen gelme. Hey kuş. Hey sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız.
0: Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ne kadar güzel.
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
2: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
1: Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
3: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
4: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
1: Anlıyorum.
4: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
4: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
1: Ha?
4: Hı?

0: Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır.

Hey hey güzel kedi. Ye ye ye ye yemeğini. Mi mi mi miyav miyav. Gez gez gez ortalıkta. Gel pis pis pis pis. Gel pisi pisi. Mamaya pisi pisi. Hey hey hey tatlış kedi. Sen sever Elif seni. Mi mi miyav miyav.

0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elifciğim.
2: Sana da Miço. Ne kadar güzel, kıpır kıpırsın bugün.
0: İçim mutluluk dolu Sema abla.
1: Elhamdülillah. Hayırdır kızım, nedir böyle seni mutlu eden?
0: Bilmem, gökyüzündeki güneş, ağaçlardaki meyve, yemek taşıyan karınca, uçan kuş, her şey mutlu ediyor beni.
1: Ne güzel. Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize teşekkür etmeyi unutmayalım öyleyse.
0: Kedilere mama verdim gelirken. Görseniz bir güzel yediler ki mamalarını. Kıp kıp kıp kıp.
2: Canım Elif, günümüze neşe kattın.
0: Sema abla kedilerden biri elimi yaladı biliyor musun?
2: Ona yemek verdiğin için teşekkür etmiş sana.
0: Ya! Bir tanesi de böyle bacağıma sürtünüp miyav miyav dedi.
2: Anlaşılan o ki kediler seni gördüklerine çok sevinmişler. Ve de seni çok sevmişler.
0: Öyle mi dersin Sema abla?
2: Kesinlikle.
0: Bir de biliyor musun kedinin biri mamasını yedikten sonra böyle sırt üstü yatıp patilerini uzattı. Sonra ben de onun göbüşünü sevdim. O da böyle ses çıkarttı. Gır gır.
2: Nasıl sevdin? Böyle mi sevdin? Gıdı gıdı yaptın mı kediye? Böyle gıdı gıdı.
0: Sema abla dur. Çok gıdıklandım.
1: Sema dur kızım. Katılacak çocuk.
2: Ama baksana babacığım. Nasıl güzel bir kedi bu. Böyle kediyi gıdıklamayıp da ne yapayım?
0: Sema abla.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle uçuşumuzu başlattık. Bir süre havada kalacağız inşallah. Bu sırada peri bacalarının eşsiz güzelliğini gökyüzünden izlemeyi ve birazdan anlatacağım hikayeyi dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Agah dede, bugün Mutlu Kedi'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Mutlu Kedi'nin hikayesi mi?

0: Elifciğim, acaba hangi hikayeydi o?
1: Şey baba, galiba biz bu hikayeyi unuttuk.
0: Evet, sanırım öyle oldu. Elifciğim, bugünkü hikayemizi sen anlatmak ister misin?
1: Ben de elimden geldiğince sana yardım etmeye çalışırım.
2: Anlaştık.
0: O halde anlat bakalım.
1: Şey baba, hikayeyi Elif anlatacak ya hani. Acaba anlatıcı koltuğuna o mu otursa?
0: Sahi ya. Ben yarışmacı koltuğuna geçeyim. Elifciğim sen böyle geç.
2: Teşekkür ederim Agah dede. Bir varmış bir yokmuş. Kedilerin arasında bir kedi varmış. Bu kedi mutlu mu mutlu bir kediymiş. Adı da şeymiş. Şeymiş adı.
1: Topaç olsun mu Elif?
2: Evet, Topaç'mış adı. Bu minik kedi çok mutluymuş.
3: Neden o kadar mutluymuş Elif?
2: Çünkü çok güzel arkadaşları varmış. Onlarla çeşit çeşit oyunlar oynarmış. Hiçbir arkadaşıyla kavga etmezmiş. Diyelim ki bir mama buldu. Kendi doyacağı kadarını yermiş. Fazla kalırsa arkadaşlarına götürürmüş. Başka ne yapmış Sema abla bu kedi?
1: Şarkı söylermiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Hayatta en çok sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Tüm arkadaşları onun bu şarkısını dinlemek için can atarmış.
4: Nasılmış şarkısı Sema abla?
1: Şarkı nasılmış Elif?
2: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim.
1: Bu küçük kediciğin bu kadar mutlu olmasının bir sebebi de kimse hakkında kötü düşünmemekmiş arkadaşlar.
2: Evet, hep güzel şeyler düşünürmüş. Güzel şeyler istermiş. Kendisi için çok tatlı bir mama isterse arkadaşları için de istermiş. Arkadaşları kavga mı ediyor? Hemen araya girip ayırırmış. Biri bir arkadaşı hakkında kötü söz mü söylüyor? Onu hemen uyarırmış. Paylaşmayı, yardımlaşmayı çok severmiş.
0: Bir kedi bu kadar güzel huylu, bu kadar güzel ahlaklı olursa onun mutlu olması da kaçınılmaz olur tabii, değil mi Elifciğim?
2: Evet Agah dedi. Bu küçük kedi sürekli şarkısını söylermiş. Herkesi çok severmiş. Hiç yalan söylemezmiş, hiç kavga etmezmiş.
1: Bu yüzden de mutluymuş. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Allah bizleri sevelim, sevilelim diye yarattı dermiş hep.
2: Evet, en yakın arkadaşı Mırmır'la oyunlar oynarmış. Oyunu kaybetse bile sinirlenmez, arkadaşını tebrik edermiş.
1: Anne ve babasının sözünü dinler, kardeşleriyle çok iyi geçinirmiş.
2: Evet, tam 3 tane kardeşi varmış. Mestan, Boncuk, Patiş. Mutluymuş bu minik Topaç. Çünkü mutsuz olmak istemiyormuş. Sevmiyormuş mutsuz olmayı.
1: Başka kediler, başka canlılar onu mutsuz edecek şeyler yapsa da kızmıyormuş onlara. Hiçbir şeyin keyfini bozmasına izin vermiyormuş.
0: Hayat dediğimiz şey tam da böyle değil midir çocuklar? Etrafınıza bir bakın. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, sımsıcak güneşe, masmavi göklere, sonsuz nimetlere. Mutlu olmak için öyle çok neden var ki. Rabbimiz bize sonsuz mutluluk nedenleri sunmuş.
1: Asıl mesele bu mutluluk vesilelerini görebilmek ve onların kıymetini bilmek.
2: Evet, yüzümüzü sürekli asıp küsersek hem mutsuz oluruz hem mutsuz ederiz.
0: Sevgili çocuklar, demek ki mutlu etmenin yolu mutlu olmaktan geçer diyebiliriz. Önce kendimiz mutlu olacağız. Hayatta bazı şeyler bizi mutsuz edebilir. Ama hayatımızdaki güzel şeylere odaklanarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmeliyiz. Rabbimizin bize sundukları mutlu olmamıza yeter de artar bile.
2: Evet arkadaşlar, Mutlu Kedi Topaç'ın hikayesi böyleymiş. Hikayemiz bittiğine göre sıra geldi yarışmaya. Herkes hazırsa dikkat, yarışmamız başlasın.
0: Evet, genellikle ilk soruyu ben sorarım. O nedenle müsaadeniz olursa yine ben sorayım.
2: Sor Agah dede.
0: Bizim bu mutlu minik kedi dostumuzun adı neydi ya o çocuk?

0: çocuklar?
1: Topaç.
0: Tebrikler. Doğru cevap.
2: Peki Topaç'ın kaç kardeşi vardı?
1: 3. Tebrikler. Bir doğru cevap da senden.
3: Peki kardeşlerinin ismini hatırlıyor musunuz?
4: Kardeşlerinin adı Mestan, Patiş ve Boncuk'tu.
3: Evet doğru. Peki en yakın arkadaşının adı neydi?
1: Mırmır.
3: Tebrikler, doğru cevap. 2-2 oldu.
1: Peki Topaç'ın hayatta en sevdiği şey neydi?
5: Şarkı söylemek.
1: Evet, doğru cevap. Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
0: Bizden bir dikkat balonu maketi kazandın.
1: Ve ikiniz de birer rozet kazanarak dikkat balonu ailesinin üyesi oldunuz.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Ne güzel bir hikaye anlattın bugün Elif.
0: Evet, keyifle dinledim.
3: Sevdiniz mi sahiden?
0: Sevmek ne kelime, bayıldık.
1: Hele şarkına hayran kaldık.
3: Yaşasın, söyleyeyim mi yine?
0: Söyle bakalım.
3: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Şarkı bitti, yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim. Yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Bitti, yine söyleyeyim mi?
0: Yeter bu kadar Elifciğim. İyice ezberledik şarkıyı.
3: Tamam Agah dede. Bir tane daha söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Pisi pisi gezerim. Herkesi severim.

0: Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho!
1: Ne oluyor?
0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Ya.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam, anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yo, bir tek sana.
1: Hayır, istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydun.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.
1: Helal ettim.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem, Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazım da. Hay Allah, hatırlayamadım. Kâbe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kâbe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. 2 defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: mucizevi gözler.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii, tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına. Yaktım fenerimi. Ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre...
0: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
1: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
1: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
1: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir de ne göreyim?
0: Ne?
1: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki...
0: Ne oldu?
1: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
0: Aferin ya. Ben de gerçek sanmıştım.
1: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
0: Helal dayıma.
1: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
0: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
5: Dayı, dayı, kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
5: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
5: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
5: O zaman?
1: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
5: Yok, kocaman orman. Bir yer buluruz.
1: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
5: Buyur dayıcım.
6: Ne oldu oğlum?
5: Ejderha gördük baba.
7: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
0: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
1: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
3: Dayıcım, bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
1: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabii. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
0: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
1: Ejderha yakalayacağım.
0: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
3: Tasmaya ne oldu dayı?
1: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
0: İyi bakalım, al bir tane.
1: Biraz da ip alsam.
0: Tamam, hadi al.
5: Dayıcığım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
5: Harika. Her şey tamam.
1: Hayır, değil. bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabi.
3: Gözüm.
1: Ne oldu Yusuf? Ne bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
5: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
1: Aa, nasıl oldu bu ya?
7: Gözündeki bant yüzünden oldu.
1: Ne alaka? O benim korsan bandım.
7: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
1: Kafam karıştı yani.
7: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
1: Bundan kolay ne var ya?
5: Olmadı.
7: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
5: Yaptım.
1: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
5: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He tamam. Yakaladık, yakaladık.
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız.
1: Ejderhayı yakaladık baba. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap bunu.
3: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
4: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
5: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
6: Ateş saçmıyor Zeki'cim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
6: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
4: Tilkiye ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
3: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
1: Ben bir karar verdim.
5: Yandık o zaman.
1: Tilki benim olacak tabii.
3: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
1: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
2: Zeki, kedi değil miydi o?
1: Evet kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
6: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
1: Annesi babası mı?
6: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
1: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
0: Sorun çözüldü o zaman.

Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abidin'le Merve aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da Ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı Alfabe Oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım, tabii sana dedim.
2: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
8: Anlaştık.
1: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.

0: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
1: Evet.

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi 3'ten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: 3, 2, 1, oyun!
3: Allah'ım, cüzdan buldum.
4: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
3: Cebime atıversem kimse görmeden. Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
4: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
3: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
4: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
3: Fazla oyalanmadan gideyim polise. Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor. Pardon, bir şey sorabilir miyim?
4: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
3: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
4: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
3: Para mı vardı içinde?
4: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
3: Siyah mıydı rengi?
4: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
3: Hmm. Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
4: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
3: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
4: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
0: Evet, şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. 3'ten geri sayalım.
2: 3, 2, 1, oyun!
5: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
3: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
5: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
3: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
5: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: Kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasan kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım.

0: gelir, elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam, anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum, el öpenlerin çok olsun. Çantan ağır sever, kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar.
3: Ustalar da
2: saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
4: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya, Allah iyiliğini versin, ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım, kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama
2: Sır sır, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapamam abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Ta ta ta tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
2: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
3: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor.
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne?

0: olmuş.
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. Hmm. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?

0: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
1: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
0: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
0: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
1: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
0: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
1: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ım. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum sobe.
1: Beni bulamadın abi, sobeleyemezsin.
0: Sobelemeyeceğim, merak etme. Bu yalnızca bir tekerleme.
1: Ben arkanda bir yerlerdeyim ama öyle tekerleyemezsin.
0: Bismillah, başladık. Bakalım bu oyunun sonunu getirebilecek miyiz?
1: Hadi abi, bitmedi mi Sayman? Burası çok sıcak.
0: 49, 50. Saklanmaya ne be? Tamam, bitti saymam. Kaleden uzaklaşıyorum. Seni aramaya başlıyorum.
1: Nereye bakıyorsun abi? Akşam sefası.
0: Tamam, ben de zaten akşam sefasına bakıyorum.
1: Orada mıyım peki?
0: Hayır, orada yoksun. İyisi mi ben Ardiye'ye bakayım?
1: Aferin, doğru yoldasın. Kesin oraya saklanmıştır cimcime. Sobe, sobe, sobe, sobe!
0: Ne? Sobe mi? Nereden çıktın sen cembe?
1: Akşam sefasının oradaydım, görmedin beni. Çok dikkatsizsin abi.
0: Sen de çok iyi saklanmışsın ama.
1: Sobelemecede çok iyiyim, bilirsin.
0: Öylesin gerçekten.
1: Yine evdesin, ebe, ebe, ebe, say bakalım. Duman, git buradan. Bakma bana, sobeleneceğim senin yüzünden. Tamam, gel seni bir seveyim de öyle git. Ah, Duman, alemsin. Kuşlar, kuşlar, gidin buradan. Size korkuluk yapayım da görün.
0: Elli, saklanmayan ebe. Korkulukmuş ya, ben de Cemre sandım. Bu defa kesin orman tarafına saklanmıştır. Şimdi yakaladım seni cimcime.
1: Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe.
0: Nasıl ya? Sen nereden çıktın?
1: Korkuluk oldum abi, beni fark etmedin.
0: Korkuluk mu? Sen miydin o? Tüh ya.
1: Hadi bakalım baştan say, baştan say.
0: Cemre, oyun ne zaman biter? Dedemle biraz işim var da.
1: Beni sobelemeyi başarırsan biter.
0: Nasıl sobeleyeceğim ki? Bu işte çok iyisin.
1: Galiba oyunumuz asla bitmeyecek abi. Oyunumuz tam 5, 10, 12 gün sürecek.
0: Nerede bu cimcime? Yine çok iyi saklanmış. Bir türlü bulamıyorum. Buldum.
1: Hayır, olamaz.
0: Sobe, sobe, sobe.
1: Ben oynamıyorum ya, mızıkçı.
0: O ne demek? Sobeledim işte, sensin mızıkçı.
1: Ben tam saklanamamıştım. Hemen sobeledin beni.
0: Tamam, tamam. Eksik saymış olabilirim. Sana son bir hak veriyorum. Bu defa iyi saklanama.
1: Söz veriyorum, çok iyi saklanacağım. Beni asla bulamayacaksın.
0: Cemre! Kardeşim, neredesin? Ardiye'ye, verandaya, çiçekliğe, eve, her yere baktım. Neredesin canımın içi? Benim yüzümden! Cemre!
2: Kelebekliymiş o ağlayan.
0: Ne yapacağım?
2: Hayır,
0: ben? Hayırdır
2: inşallah. Kardeşinden ağlama nöbetini mi devralmış? Çelebi!
0: Dede! Cemre yok dede!
2: O ne demek evladım? Buralarda bir yerdedir.
0: Saklanmaç oynuyorduk.
2: Tamam işte evladım, saklanmıştır.
0: Ama her yere baktım, inan ki hiçbir yerde yok.
2: Hay Allah, dur bir sakin ol evladım, bulunur elbet.
0: Benim yüzümden dede.

0: O sobelenene kadar oynayacaktık. O da hiç bulamayayım diye kayboldu işte. Benim yüzümden.
1: Dur bakalım. Pakize mutfakta. Evet, evde görünmüyor cimcime. Ormana gitmiş olmasın.
0: Ama ormandan çok korkar. Mavi karavanın yanına yaklaşmıyor canavar diye.
1: Dur bakalım, şimdi anlarız. Allah Allah, nereye gider şuncacık çocuk?
0: Daha da genişletip baksan dede.
1: Yok evladım, mümkün değil. Daha uzağa gitmiş olamaz.
0: Cemre! Kardeşim!
1: Belki de karavana saklanmıştı.
0: Bu mümkün mü?
1: Cimcimeden her şey beklenir.
0: Çok şükür canım kardeşim.
1: Çok şükür Allah'ım.
0: Karavan? Cemre artık karavanı biliyor dedi. Ne yapacağız?
1: Sofraya bir tabak daha ekleyeceğiz. Kontrol paneline bir koltuk daha. Bir de gözlük. Tabii cimcimenin ayrıntılı bilgilerinde girmek lazım modifikasyon için.
0: Oho! Karavanın modifikasyonu aylar sürer dede.
1: Gel de şu cimcimeyi yatağına taşıyalım. İki büklüm oldu çocukcağız.
0: Dede, galiba rüyasında saklambaç oynamaya devam ediyor.
1: İlahi çocuk. Mavi karavanla Cemre'li maceralara hazır mısın Celebi?
0: Hiç hazır değilim dede.
2: Günaydın.
0: Günaydın Cemre.
2: Rüyamda ne gördüm bir bilseniz.
0: Ne gördün?
2: Biz abimle bahçede saklambaç oynuyormuşuz. Ama ben yakalanınca oyun bitecekmiş. Ben de oyun bitmesin diye abimin hiç bulamayacağı bir yere gidiyorum.
0: Nereye?
2: Zehirli otlarla dolu ormana. Ve ormanda kime rastlıyorum bilin.
0: Kime?
2: Mavi canavara. Ama mavi canavar meğerse çok tatlımış.
0: Çok mu tatlımış?
2: Aa, korktun değil mi abi? Ama korkmana hiç gerek yok. O mavi canavar değilmiş, uzay gemisiymiş.
1: Uzay gemisiymiş. Rüya işte.
0: Oh, ucuz atlattık dede.
1: Aynen öyle evlat.
0: Yolculuk nereye?
1: Cimcime de epey ağırmış evlat. Eklem yerlerim ağrıyor. Beni ancak kaplıca baklar.
0: O zaman rota alıştırıldı.
1: Bursa kaplıcaları. Ay ay ay ay ay.
0: Kolların ağrıyor değil mi? Cemre'nin günlük hasar raporu. Eklem ağrıları.
1: Dur evlat, kemiklerim ağrıyor, yıldırma.
0: Yüksek tansiyon, korku dolu dakikalar, bir abin gözyaşları.

0: Eski kaplıca, diğer adıyla Armutlu kaplıcası. Osmanlı'nın 3. padişahı Sultan Murat tarafından Bizans hamam kalıntıları üzerine 1394 yılında inşa ettirilmiştir.
1: Murat Hüdavendigâr.
0: Aferin.
1: Dede, burası 600 yaşında.
0: Evet evlat, bu yüzden adı Eski Kaplıca.
1: Peki Sultan Murat neden aynı yere yaptırmış bu kaplıcayı dede?
0: Bu durum çok yaygın bir mimari tercihtir evladım. Binanın yapımında eski malzemeler kullanıldığı için ekonomik olur. Ama aslen şifalı suyun kaynağı olduğu için aynı yer tercih edilmiştir.
1: Hamamdan farkı bu demek ki.
0: Elbette. Şifalı sular, bugünkü tabiriyle termal sular, toprağın derinliklerinden geldiği için mineral bakımından benzersiz bir zenginliğe sahiptir.
1: Mantıklı. Oo, çok sıcak. Bu sular hangi hastalıklara şifa oluyor dede?
0: Romatizma ve eklem ağrıları. Cilt hastalıkları.
1: Cemre taşınmasından kaynaklanan tutulmalar.
0: Evlayı çocuk.
1: Aa, siz babamla da gelmiştiniz değil mi? Böbrek taşı yüzünden çok sancısı vardı.
0: Evet evlat. Kaplıca suları böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olur.
1: Çiniler ne kadar güzel dede. Ne kadar da özenmişler.
0: Hakkın var. Ecdat kaplıcalara çok önem verirdi. Şifalı sular dinimizde de çok makbul tutulmuştur.
1: Evet hatırlıyorum. Kur'an'da da bir peygamber bu sularla şifalanmıştı.
0: Hay yaşa! Eyüp peygamber. Sad suresinde Hazreti Eyüp hastalıklar için şifa dilediğinde Allah'ın ona ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su diye buyurduğu belirtilir. Hazreti Eyüp denileni yaparak yerden çıkan suyla yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir.
1: Ne güzel. Dede biz de nasiplenmeyelim mi şu şifalı sudan?
0: Nasiplenelim evlat. Epey tutulmuş vücudum. Yaşlılık tabii. Bu halimize de şükür.
1: Öyle deme dede. Ben gencim ama biliyorsun benim de yüküm çok ağır.
0: Senin yükün sevimli bir cimcime. Allah ailemize bağışlasın.
1: Amin. Ne korku yaşadım dede ya. Hep yanımda olsun canımın içi. Ne yükü varsa çekmeye razıyım.
0: Yaşa.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zübi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş.

uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes şanşenden ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli şanşenmiş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Oo,

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah de bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
3: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hata

0: Nasıl söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken kırk küp kırkını da kopu kırık küp diyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
2: Çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
2: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
0: Daha çok o bizi keşfetti.
2: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
2: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Şey, ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki? Devam edin.

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.
1: Hı?

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
3: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
4: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım.

0: Oğlum da.
1: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle nemli bir çay.
1: Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
3: Var mısın Bay Mantık?
0: Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam hocam.
2: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
3: Şey, Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
0: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
3: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
0: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
0: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Şey, olur tabii.
3: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
0: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
3: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
0: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
0: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
0: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
3: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik. Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmek

0: zaten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher Fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
3: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
0: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
4: Demli bir çay içelim.
0: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Çağın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu, tüh.
2: Dur, sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar, neden?

0: ol.
1: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
0: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
1: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
0: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah! Neden hep beni bulur, neden?
1: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
0: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
1: Evet.
0: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
1: Evet.
0: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
1: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
0: Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
1: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
0: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
1: Allah korusun ama evet.
0: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
1: Sanki seninki olur.
0: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
1: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
0: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
1: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
0: Ya bir daha aynı şey olursa?
1: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
0: Doğru.
1: Hadi uçla, gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
0: Tamam.
2: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Gözlemoyunu.
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine,

0: Bunlar yumurta.
1: Evet. Kaplumbağa Han'ın bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
2: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
1: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
0: Ne olmuştu onlara?
1: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böylece bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
2: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
3: Gözlem yapmak ne demek ki?
2: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı, diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
3: Biraz karışık geldi bana.
2: Hadi incilerim, o zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz. Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
4: Evet.
2: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
3: Yaşasın! Önce ben!
2: Kıpır, şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
0: Kıpır dayanamaz ki. Hemen söyler.
3: Hiç de söylemem. Başlıyorum. Oy! Bir ses duydum. Ne sesiydi o? Sadece dalgaların sesiymiş.
0: Ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
4: Sensin sen!
0: Evet, benim ben.
3: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. Şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
1: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
2: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
1: Bu ben.
5: Biraz kuyruk bal oynayayım. Dondurma sırası var. En önce ben.
3: Sütlaç çok sabırsız birini tarif ediyor. Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum.
5: En hızlı da ben yüzerim.
2: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
3: Sütlaç, en hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
5: Hala anlamadın mı?
3: Bu benim. Kıpır kıpır.
0: İncilerim, her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
6: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
4: Öğretmenim.
2: Çok tatlısınız incilerim.
7: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
6: Vay! Şair gibi konuştun dostum ha?
2: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
7: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz?

0: öğretmenimiz.
1: Bir kişi eksik. Sütlaç İncim, senin çerçeven nerede?
2: Öğretmenim, benim bir problemim var.
1: Olabilir İncim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
3: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
2: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
1: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlacın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
4: Evet!
3: Süslemek için yapıştırıcımız var.
2: Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
0: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
0: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
3: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
4: Taşlar mı?
2: Sıfır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki.
3: Renksiz taşlar.
0: Boyarız.
2: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
3: Çok güzel oldu ama biraz daha süsleyebiliriz.
2: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.
3: Hı?

0: İşte oldu incim. Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.

0: Olamaz! Arabam çalışmıyor. Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
2: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
0: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
3: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
0: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında. Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm.

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bella Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla, oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı.

0: Vera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Vera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
1: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
0: dedi Ayla. Vera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Vera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Vera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Vera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Vera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Vera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Vera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
2: Abla, yüzüme bak,
0: dedi Vera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Vera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Vera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Vera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Vera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Vera'nın aklına harika bir fikir geldi.
2: O zaman Ayla Vera güldürme ekibini kuruyoruz,
0: dedi Vera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Vera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
1: Bak, kakam kaydı, bak,
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Vera hemen araya girdi.
2: Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,
0: dedi Vera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Vera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
2: Ayla Vera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,
0: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunun açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak.

0: Hadi oradan. Bana bakacaksın, bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Hala yüzme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf, keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım.
3: Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
2: Sorma Hacı İvat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
3: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
2: Yok sana dakika makika Hacı İvat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
3: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
2: Tamam, alayım.
3: He? İtiraz etmeyecek misin?
2: Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
3: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
2: 5 değil, 3 akçe.
3: 3 akçemi?
2: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
3: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
2: Evet.
3: Versene 5 akçemi.
2: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
3: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
2: 3 veririm.
3: 5 isterim.
2: 3. 5. 3. 5. 3. 5. 5. 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
3: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
2: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
3: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
0: Selamünaleyküm Hacivat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacivat Efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Of. Teselli bulduğum şeye bak ya.
2: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
2: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
2: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
2: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
0: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
2: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
0: Ya sen ne iyi adamsın.
2: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
0: Hemen anlatayım meramımı.
2: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
0: Hı, kıpır kıpır mı?
2: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
0: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
2: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
0: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam. Tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. 2 orta 1 sade. Haydi bana müsaade.
2: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım.

0: Şimdi gidip şu kara gözün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
1: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. İki kıpır 50'şerden. Aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
2: Karagöz.
1: Buyurun efendim.
2: Bana çarşıdan bir kilo kuru sarımsak, iki demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
1: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
2: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
1: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
2: Niye ki?
1: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözüne alışık değil. Sen de haklısın.
2: Ne olmuş bu adama ya?
1: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
3: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
1: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
3: Ha? O da ne demek?
1: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
3: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
1: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
3: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
1: Aklını aldım milletin, aklını. Ha, ne oluyor? Amanın, elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın! Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin!
3: Yettim Karagöz!
1: Kurtar beni Hacı Cavcav! Korkuyorum! Of! Ne oluyor Hacivat?
3: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
1: Yırtılıyor!
3: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
1: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
3: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
1: Yok ya, ben niye koyayım?
3: Peki kim koydu?
1: Tüccar.
3: Tüccar mı?
1: Evet, bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. İki kıpır var dedi. İki ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo, şey dedi, koy dedi birbirine.
3: Her neyse Karagöz, bırak şimdi hesabı kitabı.
1: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
3: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
1: Senin kalemin var, benim yok.
3: Nasıl yani?
1: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
3: Ah be Karagöz'üm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
1: Sahi mi?
3: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
1: Yaşa Hacivat.
3: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım, öyle mi?
1: Evet, aynen o kalem.
3: Yahu ben alim olsam, o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
1: Öyle mi yaptı?
3: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
1: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
3: Yürü Karagöz'üm, bunun hesabını soracağız ona.
1: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacivat, 100 mü çok, 5 mi çok?
3: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz, dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini, tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı, ışıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
4: Sultanın fermanı mı?
5: Öyle dedi. Duymadın mı?
4: Bakayım. Kaç akçeye satılmasını emretti sultanımız?
3: Canım, aldıkları paraya elbise 100 akçe, tesbih

0: 40 akçe.
1: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
0: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
1: Tamam Haciva, tamam, onu da aldım.
2: He, bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
1: Etmem, etmem.
2: Bu iş bu kadar.
0: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
2: Haciva, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
0: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
2: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum.

0: Teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
1: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
2: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
3: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
4: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
3: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
4: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
1: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Hı hı. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
5: Evet.
4: Gençler.
5: Ve subhanallah. Şaban amca ödümümüzü kopardın.
0: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
5: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
0: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
2: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
0: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Ha? Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşa Şaban amca!
5: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
7: Bence hiç gerek yok.
5: Niyeymiş o?
7: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
5: Ne demiş?
7: İyi oynamak isteyen çok denilenmeli.
2: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
7: Ben.
6: Ne?
2: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
7: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
5: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
8: Gani amca!
9: Ne oldu çocuklar?
2: Antrenman yapacağız tabii ki.
9: Antrenman için çok erken geldiniz.
0: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
9: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
5: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
9: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
2: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
5: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
0: Ama nasıl?
5: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
7: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
5: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
3: İnşallah bize çarpmaz.
5: Atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
7: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
5: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
7: Öyle deme Furkan. Stat'tan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
2: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
5: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maça kazanamayız.
3: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
5: Tamam, en azından kendi taktiğimizi çalışalım.
10: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
11: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
0: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
11: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
0: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
5: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
3: Tamam.
11: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
12: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
13: O hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
5: Hop! Gel bakalım Furkan.
11: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
0: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
11: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
7: Ne yapacağız arkadaşlar?
5: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
3: Hadi Furkan, göster kendini.
5: Hadi.
11: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
7: Hazır mıyız?
6: Biz hazırız.
11: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü olabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
13: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
7: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
11: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
5: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
3: İyi fikir Furkan.
11: Osman Hoca düdüğü çaldı, maç başladı. Cemil atağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
7: Top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
7: Şşt, sana diyorum, in oradan hemen.
3: Bak.
5: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var. Sen şut çek o zaman.
3: Bak.
11: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
7: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
5: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
3: Hadi.
11: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
5: Serhat,
7: Çek şu

0: Saha su çekiyor ve kilim kurtarıyor.
1: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
2: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
3: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
2: Ne demiş yine?
4: Bugün gidin dinlenin.
5: Aziz!
4: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür.

0: ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
0: Hı. Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız, tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah, bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah, benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
0: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koy.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akalım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Aa, müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttuk.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Aa, unuttuk.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte, 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri ağamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak, düştük.
2: Hadi kalk.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri, sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.

0: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
2: Buradayım anne.
1: Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk?

0: Uçtuğun sandık.
1: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
2: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni.
1: Biz halama kale yapmadık.
2: Kale mi?
1: Ne kalesi Eren?
0: Hala kalesi. Hadi koş.
2: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
2: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
1: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
2: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
1: Ne yapabiliriz peki?
2: Mesela uzay yürüyüşü.
1: Uzay yürüyüşü mü?
2: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
2: Harika oldu.
1: Bana bakın, bana bakın.
2: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
0: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
2: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
2: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
2: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
1: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem. Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım.
0: Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle yaptın?
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin? Hı?
2: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, kara koçanın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Küçüğüm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi o?
1: Yoo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi o. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: kocanın değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası.
1: Ha? Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen...
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
1: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Gago! Aç! Misket!
2: Çok çok! Çok! Ya git!
1: Fila! Aç! Bak!

0: Selam.
1: Selam.
2: Selam.

안 돼, 안 돼, 안 돼.

三。

まあ

Hadi hadi. Aha. Aha. Aha. Ah. Hı? Hı?

okuyanla Gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca Haklı Karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla Heybeli Tiyatro bir tane. Yumburlop Topu Yumurta, Yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla Aslan Parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, Tatlı Gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, Fülfül Hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, Ol Küçük Hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Oh.

0: Çok tatlıydı çilekler.
1: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
2: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
1: Aa, uyudu bile.
0: Ha, çocuklar geliyor. Saklanın.
3: Çilekler burada.
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
1: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
0: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
2: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
0: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
1: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
1: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
0: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
2: Biraz da sağ kaşı.
1: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
1: Yine oyun peşindeler.
0: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
2: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
3: İstop!
5: Renk? Turuncu. Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Elim sende. Hayır.
3: Elim sende.
5: Yakaladım seni. Iskaladın. Turuncu, buldum.
3: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam, ebeveynim.
1: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alır.
0: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
2: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe'ye arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
2: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
4: Can!
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
2: Bu çok sert.
0: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
2: Tamam, tamam, oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
4: İşte

0: topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği, hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker.
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

ya. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi?

Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.

0: arası.
1: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat!
2: Ne yapıyorsun orada?
1: Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
1: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
1: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: 미니미씨.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
2: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
1: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
2: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
1: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
2: İşte bu.
1: Hemen umutsuzluğa kapılma.
2: Kapılma derken?
1: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
2: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
3: Ne diyorlar?
4: Şşşt.
3: Ne diyorlar?

0: Sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
2: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
2: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki, of.
2: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
2: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
2: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
2: Haberciye haber verelim. Haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
3: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah Kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu Türkiye'ye söylemeliyim.
2: Evet haberci. Sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
4: Şişe mi?
1: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
5: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
2: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
2: Ne yapacağız kurye?
5: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Yine de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım. Ah.
3: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek?

0: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
3: Haberci!
0: O güzel yürekli çocuk

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücut

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor?

0: Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
1: Sonunda profesör.
2: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
3: Duramıyoruz.
0: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
4: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
0: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun bir yerinize bir şey olabilir.
3: Haklısınız profesör.
0: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
4: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
4: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
2: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
2: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
2: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
4: Biz kazanacağız.
2: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
2: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
4: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
2: Tam üstüne bastın Civan. Ayağını kaldır.
0: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
4: Ha, anladım.
1: Hadi kaşifi çağıralım.
3: Kaşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Tazeymiş de çok güzel ve çok lezzetli.
1: Evet, bence de çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
0: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
2: Yine yağmur yağacak.
0: Üstüm başım daha yeni kurudu.
1: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
2: Şemsiye!
3: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
2: Yaşasın!
0: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
1: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
1: Elhamdülillah.
0: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
3: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
4: Niş mış her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?

0: yaptığına göre.
1: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
1: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
1: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
1: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
1: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
1: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
0: Tamam anne.
1: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
1: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
0: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
1: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
1: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
1: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz

0: suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. Hmm. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki, bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hadi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Ah. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Ha? Hah, demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Güçte be abi!
3: Selamünaleyküm Güçte abi.
1: Aleyküm selam çocuklar.

0: Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
1: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama... Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
1: Biz dedik İsmail. İnsanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun ille de deneyeceğim diye.
3: Tamam tamam. Haklıymışsınız.
1: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
1: İsmail bunları görünce dayanamadı.
3: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
1: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Selamünaleyküm Müjdebe abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müjdebe abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müjdebe abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
2: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
3: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
4: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım.
2: Birkaç tane sehpa.
3: Şifonyer lazım.
2: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, birkaç tane sehpa.
4: Birkaç tane sehpa. Yeme ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız Çufu ile ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

işte. Hadi hayırlısı.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda galip, tedbirde mülayim diyorsun yani.
3: Hmm,
0: tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
4: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
5: Lafı bile olmaz hocam.
4: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
6: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
4: Ben kalan hasırları getireyim.
7: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
6: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
2: Ya. Bu Ali ne diyor?
7: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh, ne âlâ.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
5: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden. Ne alakası var?
2: Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.

0: Tamam, şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
1: Hayır.
0: Nasıl ya? Bilemedin mi?
1: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
1: Dur, anlatma.
0: Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
1: Hayır.
0: Emin misiniz?
1: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
0: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Galiplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
1: Hayır.
0: Allah Allah. Emin misiniz?
1: Evet.
0: Tamam buldum. Siz tam...
2: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
3: Buradaydı. Ne oldu ki?
1: İşte geç kalmamızın sebebi.
2: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
0: Tamam buldum.
1: Selim.
0: Tamam tamam.
2: Aa, tarihi yüzük.
1: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
3: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
0: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
4: Belki de sihirlidir.
2: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
3: Bir kere takayım ya, ne olur.
1: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
5: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
4: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
1: Ali!
5: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
2: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
5: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
1: Ne demek hocam? Anladınız mı?
5: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
1: İşte bu! Allah! Aklımı aldın Galip.
2: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
1: Sonra hocam?
5: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
1: Canlarım ya!
5: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
1: Hocam?
5: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
2: Peki hocam bu yüzük?
5: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
2: Nasıl yani hocam?
5: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu... Askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
2: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk.
3: Hocam anlattınız mı yoksa?
5: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
3: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
5: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
3: Amca bu habere o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
5: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
3: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardım

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya, gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor.

0: Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yele yele.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse.
1: Iı. Ua i. A ua.
0: Anlamadın.
1: A u.
0: Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Iı.
0: Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u. A-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ik ik ik.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A u a i b e.
0: Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim.

Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum.

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: Hı-hı.
0: Ben nereden bilebilirim ki? Hı-hı. Bana onlarla konuşmayı öğretlemi. Hadi ne olur.
1: Hı-hı.
0: Hı-hı. Neden?
1: Hı-hı.
0: Hı-hı. Doğru. Onlar hala aç.
1: Hı-hı.
0: Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: Hı-hı. A-u-a. İyi.

0: dilemeyi başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-U.

Oho! Hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah. İnşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti, Peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketi mi yapıyorsunuz? Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
0: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
0: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Şey, lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Şey, Alper...
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet. Onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
2: Ben de.
1: Ben de ama...
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var. O da sensin.
1: Dikkat balonu, Elif'tir onun. Balonun miçası.
0: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım amin.
3: Alper, biz Dikkat Balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
0: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın lütfen, lütfen, lütfen.
3: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
3: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
3: Peki o halde Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın! Lay lay lay lay lay lay! Dikkat Balonu! Hay hay hay hay! Uçalım göğe!
1: Oho! Bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema ablam hiç o benime karışmam.
3: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
1: Hı, her şeyi de biliyor.
3: Evet, hayli ilgili bu konuda.
1: Yakında benim yerim olmaz inşallah.
3: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
2: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
2: Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
2: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
3: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
2: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
2: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
3: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
2: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
3: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
2: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
3: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
2: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
1: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim. Ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
3: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
2: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
4: Ailemiz de her gün büyüyor maşallah.
0: Elif, bugün dans yok mu?
4: Var tabii.
1: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
4: Oho.
1: Yine acelecilik ettim.
4: Ha şunu bileydin.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Efendim Asya.
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen. Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya, ben kendim alırım. Of Eymen ya.
0: Dağılmışım, özür dilerim.
1: Dileme Eymen. Senden bir şey isteyen de kabahat. Gidip üzerimi değiştireyim bari.

0: Kol gelsin. Aa! Özür dilerim Asya, istemeden oldu.
1: Git başım.

0: Eymen. Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya. Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke. Özür diledim ya. Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam. Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asyacığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yok, ben alırım.

0: Hayat. Hı? Başla.
1: Tamam tamam.
2: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: Buldum, buldum.
2: Aferin Zeynep.
0: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
5: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
0: Olmaz.
4: Niyemiş?
0: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: Öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Tabii.
1: Aman dayıcım.

0: olsan ki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
1: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
1: Baktım karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
1: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım sonra?
1: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
1: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
0: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Hı? Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
1: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
1: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
0: Neyle çekeceksin?
1: Tabii ki kendi makinemle.
0: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
5: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle çek.
0: Yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
0: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
1: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
1: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
1: Ayı mı? Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz.
2: Ayı var demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
1: Ne? Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı? Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
1: Aslan da olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
1: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?
1: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
2: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
1: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
2: Of dayı of.
1: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
2: Hangi diğerlerine?
1: Televizyonda gördüklerime.
2: Dayı.
1: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
2: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
1: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
2: Harika bir plan bu.
1: Tabii yeğenim. Ne sandın?
3: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
0: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
3: Boşa beklersin.
0: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
3: Olur.
0: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
3: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
0: Nasıl yapacaksın o zaman?
3: Tabii ki bununla.

0: Hadi yardım et bakalım.
1: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
0: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. Hı? İşte bu. Versene.

0: sessiz ol.
1: Ha, ne oldu? Geldik mi?
0: Şşşt.
1: İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
2: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
1: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
3: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
4: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
3: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
4: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence.
3: Ne var mesela?
4: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
3: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
4: Hangisi?
3: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
5: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
4: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
6: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
1: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
0: İyi bakalım, seninkini de görelim.
1: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
0: Tamam Yusuf, sen getir.
5: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
4: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
0: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
6: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
1: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
5: Demek bir sincap çektin.
1: Ne? Sincap mı? Ne sincabı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap hile yapmış. Bu sayılmaz.
4: Neden sayılmasın?
5: Bu da harika bir fotoğraf.
1: Cidden mi?
6: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
0: Hele şunun güzelliğine bak.
1: O zaman kim kazandı?
0: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
4: Harika. Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
1: Neymiş o?
6: Tabii ki ailemiz.

0: harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde. Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış. Tam karar ve dengede.
1: Süre doldu, hadi.
0: Tabii.

0: Düttüt'ü sen dönüştürdün sahneye.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Size de.
1: Siz Hacer Hanım olmalısınız.
2: Evet benim, buyurun.
1: Şey, benim sizden bir ricam olacaktı. Acaba oğlum Zeki'yi bugün sahneye çıkartıp onu da oyununuza dahil etmeniz mümkün olur mu?
2: Sahneye mi?
1: Evet. Şey, benim oğlum biraz çekingendir. Aslında çok yetenekli bir çocuk ama bir türlü cesaret gösteremez.
2: Ama yapmak istemediği bir konuda onu zorlamak doğru olur mu sizce?
1: Zorlamak gibi değil de biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Siz ona biraz destek olsanız, çekingenliğini birazcık atsa çok güzel şeyler başaracağından eminim.
2: Elimizden geleni yaparız.
1: Allah razı olsun. Başarılı olmak zorunda değil. Cesaret kazansın yeter. Denemekten zarar gelmeyeceğini görsün istiyorum.
3: Sefa, bugün kendimi oyuna hiç hazır hissetmiyorum.
4: Neden, ne oldu?
3: Bilmem.
4: Bir alıştırma yapalım mı? Hazırlanmana yardımcı olur.
3: İyi olabilir.
4: Tamam, o halde dublaj oyunu oynayalım mı?
3: Nasıl da oyun?
4: Şimdi sen bana bir konu başlığı söyle. Ben de o konu hakkında sana bir şeyler anlatayım.
3: O zaman zor bir konu seçeyim de anlatman zor olsun. Konu başlığın elmalar çok tatlıdır olsun.
4: Harika. Şimdi ben bu konuda bir şeyler anlatıyor gibi yapacağım. Ağzımı oynatacağım. Sen de bana dublaj yapacaksın.
3: Şimdi hatırladım. Sana zor konu olsun derken kendi işimi zorlaştırdım.
4: Evet, ben ağzımı oynatacağım. Sen de benim yerime konuşacaksın.
3: Evet, elmalar çok tatlıdır. Çünkü elma ağaçları böyle yaratılmıştır. O ağacın meyvesi olan elma çok güzeldir. Şifaları saymakla bitmez.
4: Abla, ben bunları söyleyeyim.

0: dudaklarıma bakarak anlat.
1: Elma yemek çok güzeldir. Çünkü Allah onları çok tatlı yaratmıştır. Elmalar kırmızı, sarı ve yeşil renkte olabilirler.
0: Ben bunları söylemiyorum ki. Bu nasıl dublaj?
1: Nasıl dublaj bilmiyorum ama şu an çok eğlendiğimi biliyorum.
2: Evet, kağıdımızı seçelim. Bakalım hangi konu çıkacak?
3: Abidin, bugün heybeden kağıdı bir seyircimiz seçse nasıl olur?
2: Güzel olur.
3: Bize bu konuda yardımcı olacak biri var mı acaba?
4: Oğlum çekebilir Hacer teyzesi.
3: Öyle mi? Harika. Öyleyse onu sahneye alalım.
4: Zeki, hadi oğlum gidip kağıdı çek.
5: Ben mi? Yok, ben çekmeyeyim. Başkası çeksin.
4: Hadi oğlum, bence sen bu görevi çok iyi bir şekilde yapabilirsin.
5: Anne, ya yanlış bir şey yaparsan?
2: Tereddüt etmeni gerektiren bir şey yok minik dostum. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım bu konuda.
4: Hadi oğlum.
5: Peki. Hacer teyze, ben çok heyecanlandım. Yapmasam olur mu?
3: Tamam. Madem yapmak istemiyorsun, yapma Zeki.
2: Ama ben senin bu konuda çok başarılı olacağından eminim.
3: Kendine bir şans vermek ister misin?
2: Zeki, istersen ben sana yardım edeyim ha? Ne dersin?
5: Nasıl?
2: Sen gözünü kapatıp elini uzat, gerisini ben halledeyim.
5: Tamam.
6: Aslında o kadar da zor değilmiş.
2: İşte bu kadar. Oku bakalım. Kağıtta ne yazıyormuş?
5: Yeteneğin keşfi.
3: Harika. İşte bu kadar. Zeki için kocaman bir alkış alalım. Herkes cesaretini alkışlıyor. Gördün mü bak, başardın.
5: Evet, çok mutlu oldum.
3: Peki bugün bizimle birlikte oynamaya ne dersin?
5: Bilmem, yapamam ki ben.
3: Sahneye çıkıp kağıt çekme konusunda da böyle söylemiştin. Denemeden bilemezsin.
2: Hacer teyzen haklı Zeki. Önce bir dene. Yapamazsan ne olmuş, dünyanın sonu değil ya. Ama denemezsen yapıp yapamayacağını asla öğrenemezsin.
5: Peki, deneyeceğim.
3: Harika. Evet çocuklar, bugün hayvan resimleri çizeceksiniz.
1: Hangi hayvanı çizeceğiz öğretmenim?
3: Hangisini çizmek istiyorsanız. İsterseniz bir kuş, isterseniz bir balık, isterseniz kedi. Siz karar verin.
1: Peki öğretmenim.
2: Ekip, harikaydınız.
5: Ben çok heyecanlandım. Ağzım açıp tek kelime söyleyemedim.
3: Bu çok normal Zeki. İlk kez sahneye çıkıyorsun. Yavaş yavaş azalacak heyecanın.
2: Evet, perde açıldığında bir süre resimlerinizi çizeceksiniz. Sonra anneniz size ne çizdiğinizi soracak.
3: Sefa, sen balık çizdiğini söyle.
1: Tamam.
3: Merve, sen kuş çizdim dersin.
1: Tamam anneciğim.
3: Zekicim, sen de kedi çizmiş ol, olur mu?
5: Ama ben çizemem.
3: Hiç önemli değil. İyi çizmek zorunda değilsiniz. Bir şeyler karalayın yeter. Evet, dersimizin sonuna geldik sayılır arkadaşlar. Resimleriniz ne durumda?
1: Bitmek üzere. Benim de.
3: Sen ne durumdasın Zeki? Evet, sanırım Zeki de bitirmek üzere.
1: Öğretmenim, benim resmim bitti.
3: Tebrik ederim Merve. Renkleri çok güzel seçmişsin.
1: Öğretmenim, benim resmim de bitti.
3: Sen ne çizmiştin Sefa?

0: öğretmenim.
1: Ah, kalem balığı. İlginç. Daha önce kılıç balığı görmüştüm ama kalem balığı ilk kez görüyorum. Peki sen ne çizdin bize Zeki? Kedi çiziyor olabilir misin? Oh, aman yarabbi. Zeki, bu ne kadar güzel bir resim böyle.
2: Gerçekten mi Hacer teyze?
3: Teyze değil, öğretmenim de Zeki. Rol yap, rol.
1: Müsaadenle resmi alabilir miyim? Sevgili seyircilerimiz, Zeki'nin biz oyun oynarken şuracıkta 2 dakika içinde çizdiği resmin güzelliğine bakar mısınız? Bugün tiyatro oyunumuzun konusu yeteneğin keşfi çıkmıştı.
4: Biz de yeteneklerimizi keşfetmek konusunda mesajlar veren bir oyun oynamayı planladık.
1: Ama Zeki bu oyunu gerçeğe çevirdi. Onun muazzam bir resim yeteneği olduğunu keşfetti.
2: Şey, ama tiyatroyu yapamadım. Tek kelime söyleyemedim heyecandan.
0: Ama harika resim çizmişsin. Öyle ya. Bir de benim balık diye çizdiğim şeye bak.
2: Üzülme. Sen de tiyatro yapıyorsun.
0: Evet. Sen de tiyatro yapamadım diye üzülme. Harika resim çiziyorsun.
4: Mevla bizleri türlü türlü meziyetlerle donatmış. Hepimizin içinde türlü çeşitli cevherler var.
1: Bu yetenekleri keşfetmek denemekten geçer. Hata yaparsam, başaramazsam diye korkup denemekten çekinirsek keşfedemeyiz.
0: Deneyip yapamamak hiç denememiş olmaktan çok daha iyidir. Zeki bugün sahneye çıkmayı denedi. Peki istediği sonucu alamadı. Ama ne kaybetti?
5: Hiçbir şey. Hepimiz onun cesaretini alkışladık. Cesaret göstermek en önemlisi.
4: Öyle ya. Bakın bu cesareti ona bambaşka bir yeteneğini keşfettirdi.
1: İşte bu yüzden cesareti için Zeki'ye kocaman bir alkış.
4: Evet Eyberi Tiyatro. Etrafta malzememiz kalmış mı kontrol edelim. Sonra yolculuk başlasın hayırlısıyla.
2: Hacer teyze.
1: Zeki.
2: Şey, size teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz sana teşekkür ederiz Zeki. Çok güzel işler başardın.
2: Siz beni cesaretlendirmeseniz ben bunların hiçbirini yapamazdım.
1: Biz sadece vesile olduk Zeki. Gerisi Mevla'nın sana bahşettiği özellikler ve senin gayretin.
2: Bu resmi size hediye etmek istiyorum.
1: Ah, çok teşekkürler. Ama hayatında ilk kez sahneye çıktın ve burada bir resim çizdin. Saklamak istemez misin?
3: Bunu siz alırsanız daha memnun oluruz Hacer Hanım. Yardımlarınıza teşekkür olarak. Hem biz Zeki ile konuştuk. Bundan sonra daha çok resim yapacak. Saklayacak daha çok resmimiz olacak.
1: Tamam.

İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı, TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin.

0: jum çok komiksin. Ama değil.
1: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur ve artık kitap okuyamazsın. Peki, başka ne zordur?
1: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
3: Ben kanepede yatavak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
3: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
3: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
3: İcadın adı Zekit değil mi?
4: Zekat mı?
3: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
3: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
1: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
3: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
1: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden daha harika oldu.
3: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
3: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
2: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
3: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
1: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. İki dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
2: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
2: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
3: Normal yollarla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş. Hı?
1: Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.

0: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
1: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sene oldun.
0: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
1: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
0: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
1: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
0: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
1: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
0: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
1: O bizi takip ediyor baba.
0: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
1: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
0: Aferin.
1: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
0: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
1: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.

0: Sıkı tutunun çocuklar.
1: Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
0: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin. Bu tarafa.
3: Merhaba, benim adım Cabir.
0: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
0: Çok iyi olur, sağ ol.
1: Baba, nereye gidiyoruz?
0: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada, acele edin.
1: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
0: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
1: Kayalar çok yüksek baba.
4: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
1: Arkada ne var ki?
4: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin? O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
0: Sen yaparsın oğlum.
1: Of. Hazırım.
0: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçığım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmalı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.

0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
1: Yakalayamaz ki.
2: Oğlum dur, duvar var orada.
1: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
1: Kuş sen de.
0: Ha? Zemzem, neredesin? Hay Allah, omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni, gel buraya.
2: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
3: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
3: Bence gitmişlerdir.
2: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
2: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
3: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
2: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
3: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
3: Güneş de dönüyor.
2: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
3: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
2: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
3: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
3: Kesinlikle.
2: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
3: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
1: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
3: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Hey! Garip abi.
1: Ay!

0: Kusuruma bakmayın yabani otlar. Sizi fidelerimden uzak tutmam gerekiyor. Hem toprak olarak da doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bu domatesler çok lezzetli diye onları kayırmıyorum, yanlış anlamayın. Siz de bu güzelliğe, bu lezzete engel olmak istemezsiniz bence.
1: Erkenden bahçeye inelim de abime sürpriz yapalım yavrucuğum. Tabii ki. Abim bizi görünce çok sevinecek. Ben onun canının içiyim. Bensiz çok sıkılıyor. Abim fide topluyor. Yardıma ihtiyacı var bence. Sürpriz yapalım. Evet. Bu harika bir fikir. Sen burada kal ve beni bekle. Annenin çok işi var. Hemen sepetimi alıp geleyim.
0: Yorucu bir işmiş. Neyse şu köşeyi dönünce bir sıra kalıyor temizlenecek.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. Ne yoruldum.
1: Sürprizimi görünce bütün yorgunluğum bitecek abi. Sürpriz! Ha?
0: Cemre, bunlar...
1: Daha fazla yorulma diye diğer taraftaki fideleri topladım.
0: Ne yaptın sen Cemre? Fideler toplanır mı?
1: Sen topluyorsun ya.
0: Ben fideleri mi topluyorum? Fidelere zarar veren otları yoluyorum.
1: Otları mı? Tamam işte. Ben de fideler zarar görmesin diye onları topladım.
0: Neyse, olan oldu. Otları yolmak daha kolay olacak şimdi. Neyse ki.
1: Evet. Ben sen otları rahat rahat yol diye toplamışım fideleri.
0: Bak kardeşim, şöyle yapacaksın. Kökler toprak altında kalacak ki...
1: Fideler susuz kalmasın.
0: Aynen öyle. Aferin. Ellerine sağlık. Tertemiz oldu çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Şimdi ben kalan otları yolarken sen de yeni dikilmiş fideleri sula bakalım minik bahçıvan.

0: Affedersin abi. Fortun. Abi.
1: Önemli değil. Hava çok sıcak. Çabucak kururum. Eline sağlık canımın içi. Şimdi hortumu toplayabilirsin.
0: Olmaz abi. Önce senin ellerini bir yıkayalım. Bak kırmızılık bulaşmış.
1: Ne olmuş böyle? Hay Allah.
0: Ne olmuş?
1: Ay, galiba zararlı otlar ellerime dokundu.
0: Hayır abi. Unuttun mu senin ellerin zararlı otlara dokundu?
1: Dokundu derken yara yaptı demek istedim.
0: Yara mı? Oldu. Dur öpeyim de geçsin.
1: Sakın.
0: Neden ama? Dudaklarım da mı dokunur?
1: Hayır canımın içi. Sana da bulaşmasını istemiyorum.
0: Ya. Sen ne kadar tatlı ve de yaralı bir abisin. Çok acıyor mu?
1: Yok acımıyor ama çok kaşınıyor.
0: Abi çok şanslısın biliyor musun? Cennet vatanımızda sana çok iyi gelecek bir yer var.
1: Nasıl iyi gelecek bir yer?
0: Pamuk bahçe diye bir yer. Her yer pamuktan. İşte orası derideki yaralara çok iyi geliyormuş.
1: Bilemiyorum Cemre. Pek aklıma yatmadı. Pamuk çok zor toplanan bir bitki. Pamuk toplayanlar eldiven takar. Elleri yara olmasın diye.
0: Pamuk toplamayacaksın abi. Oraya gideceksin sadece. Orada sana yardımcı olacaklar.
1: Çok kaşınıyor.
2: Hayırdır evlat? Geçmiş olsun.
1: Sağ ol dede. Bahçedeki otları yoldum da ellerimde bir kaşıntı başladı.
2: Bu otlar pek dokunmaz aslında ama çokça temas etmişsin.
1: Çok kaşınıyor.
2: Bir merhem süreriz, geçer gider Allah'ın izniyle.
0: Gerek yok dede. Pamuk bahçeye giderse tüm yaraları iyileşir.
2: Pamuk bahçe mi?
1: Cemre pamuk tarlasında iyileşeceğimi söylüyor dede.
0: Pamuk tarlası değil, pamuk bahçe. Pamuk bahçe böyle pamuk gibi bir yer dede. Her yer bembeyaz. Oraya gidince yaraların iyileşiyormuş. Televizyonda izledim. Hatta diğer vatanlardan gelenler de varmış. Çok beğeniyorlarmış.
2: Pamuk bahçe diye pamuk tarlalarını mı kastediyor cimcime?
1: Anlamadım ki dede.
2: Yaşa cimcime. Cemre doğru söylüyor.
1: Pamuk bahçe dediği pamuk tarlası değil mi?
2: Hayır evlat. Pamukkale'den bahsediyor.
1: Pamukkale. Doğru ya.
0: Ya.
2: Pamukkale'nin de suyu şifalıdır evlat. Bilhassa cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Cemre bir belgeselde izlemiş olmalı.
0: Hayır. Televizyonda izledim dedim ya.
1: Oh kaşıntım geçti. Çok şükür.
2: Oh çok şükür.
0: Çok şükür abi.
1: Ama geçmeseydi de doktorum Cemre'nin tavsiyesine uyup Pamukkale'ye gidecektim tabii.
0: Doktor Cemre mi? Yavrucuğum ağlıyor musun? Sen de mi yaramaz otları yoldun? Merak etme. Doktor Cemre seni iyileştirir.
1: Ellerimin kaşıntısı geçti ama yine de Doktor Cemre'nin tavsiyesini yabana atmamak lazım.
2: Tabii. Doktor Cemre söylüyorsa vardır bir bildiği.
1: Yaşasın! Rota belirlendi.
2: Pamuk bahçe.

0: muhteşem bir manzara.
1: Hı hı. Hakkın var evlat. Muhteşem bir manzara.
0: Yani dede, bir masal diyarı düşünsem böylesini hayal edemezdim.
1: Cenab-ı Allah'ın tabiat albümünde daha ne manzaralar var evlat?
0: Hepsini görürüz değil mi dede?
1: Allah-u Teala'nın güzelliklerini görmeye bir değil bin insan ömrü yetmez evlat. Ama bizim memleketimize bahşedilen güzellikleri göreceğiz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah dede.

0: Bu pamuktan bahçe nasıl oluşmuş dede?
1: Traverten diye adlandırılan bu muhteşem güzellik aslında yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde oluşturdukları kayaçlardır. Kalsiyum karbonatlı su yüzeye çıktığında buharlaşma, basıncın azalması ve benzeri sebeplerle çökelir ve bu görüntüyü oluşturur.
0: Ya ne kadar ilginç. Gerçekten de bu su şifalı mı peki dede?
1: Elbette. Bu yeraltı suları içmeye elverişli değildir. Ancak sedef, egzama, mantar gibi deri hastalıkları için bir şifa kaynağıdır.
0: Doktor Cemre biliyordu da söylüyordu.
1: Tabii. Kaklık mağarası tavanındaki çökme sonucu keşfedilmiş ve yakın zamanda ziyarete açılmış.
0: Yeraltı suları bu defa gerçekten yer altında çalışmış dede. Muhteşem bir sulu boya tablo yapmışlar.
1: Ay yaşa, ne güzel söyledin. Ama buradaki şekillerin bir farkı var.
0: Sarkıt ve dikitler.
1: Aferin. Yeraltı sularının mağaranın tavanından akmasıyla sarkıtlar aktığı yerde birikmesiyle de dikitler oluşur. Ey kudret-i ilahi.
0: Allah'ım bize böyle nice güzellikleri göster.
1: Amin. Hayırdır Celebi?
0: Doktor Cemre'ye kontrole gideceğim dedi. Pamuk bahçeye gittin mi diye sormayacak mı?
1: İlahi çocuk.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu, emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor.

daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali.

0: Hayırdır, ne yapıyorsun?
1: Aleykümselam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
0: Ha? Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
1: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
0: Kimmiş?

0: sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

Bundan o kadar da emin değildim. Aslında

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selam. Aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım.

Bekleyin. Eskicim. Eskicim.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
1: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok. Yo.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
1: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
1: Bu havuzu sen mi boyadın? Soru sordum.
2: Ha dedim ya.
0: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
1: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
0: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
1: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
0: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
0: Evet.
4: Ah Harun ah.
0: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
0: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
0: Dün ikindi namazından sonra Hakkı Baba ile tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı Baba. Ne yapıyorsun?

0: Restorasyon.
1: Ha? O da ne?
0: Anlat bakalım Emin.
2: İyileştirme, yenileme.
1: Neyi? Tesbihleri mi?
2: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
1: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
2: Yoo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
1: Binalar mı?
0: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Bize katılmak ister misin Harun?
1: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
0: Allah Allah.
2: Harun işte.
3: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
2: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
3: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
4: İşte bu sesi seviyorum.
2: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
3: Güzel söz. Bunu da sevdim.
2: Eyvallah hocam.
3: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
2: Gidelim hocam.
1: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
3: Neye?
1: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
2: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
1: Ya o da razı olmazsa?
2: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
1: Ya millet?
3: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
2: Rengi biraz şey olmuş.
1: Korku filmi sahnesi gibi.
3: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
1: Bana da garip gelmişti aslında.
3: Yürüyün.
1: Nereye?
3: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
1: Nasıl?
3: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
1: Süper! Ama
2: ne oldu?
1: Boya çok pahalı.
2: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
3: Doğru. Ben de varım.
2: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
3: Hayda, yine ne oldu ya?
1: İyi ki varsınız diyecektim.
2: Sen de iyi ki varsın Harun.
3: Hadi bakalım iş başına.
1: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Yavrum.
1: Taktım oro.
2: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
1: Sıkıntı yok. Ben gider olurum.
3: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo, çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın, ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum. Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi, o aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay, bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için ısındı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
3: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me.

0: acide! Acide!
1: Yengeç dur, biz buradayız.
2: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor. Bizi duymadı.
1: Ay, of, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
3: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
4: Fendek, fendek. Aa, yavru balıkları geçti.
5: Sonunda fark etti.
4: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şapkasından da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz.
5: Hey!
4: Hadi bakalım, bisiklete atlayın. Hareket edemiyorum.
2: İncilerim, pedalları hep birlikte çevirelim.

0: Çiçekler, beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi Kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
4: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
0: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: kokar çünkü bu gül suyu.
1: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerim. Her yıl gül şenliği yapılır.
2: Güllere bayılırım.
0: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar.
2: Yedek sen neden...
0: Ne dediğini anlamadım Kıpır.
2: Kıpır önce ağzındaki lokmayı yut bence. Oh elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuşmak ne kadar da zormuş. Yengeç diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
0: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
3: Bunu biliyorum.
1: Fındık ezmesi incim.
3: Of.

0: Pof, senin bir sorunun mu var İnci?
1: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
0: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
1: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim.

0: Bekliyoruz.
1: Oh! Şimdi daha iyi hissediyorum.
2: Ve portakal çiçeği şenli.
3: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
0: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
4: Küpelerim kirazdan.
2: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: biraz fazla kiraz yedim galiba.
1: Önümde arkamda gölge.

0: Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Ha? Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne? O... Aa! O kit! Kaçın!
0: Yine arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
3: Daha hızlıyızlar.
4: Şimdi de altımızdalar.
5: Bizim kadar hızlı hareket edebiliyorlar.
6: Hey, kim var orada?
4: Oh, başım.
6: Yavru balıklar. Neler oluyor? Her şey yolunda mı?
0: Bizi kovaladılar.
6: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
7: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
4: Oyuna daldık öğretmenim.
0: Sonra başımıza gelenler.
6: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında.
8: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
4: Balık sürüsü bizi kovaladı.
5: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
1: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
8: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?
5: Şu taraf.
9: Bazen de şu taraf.
4: Bazen altımızda.
1: Bazen arkamızdaydılar.
6: Her şey yolunda gibi.
0: Aa, işte 7 kişi olmuşlar.
6: Yo, burada kimseler yok.
4: Çünkü arkamızdalar.
7: Şimdi anladım. Bizleri takip eden

0: gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
1: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
2: Aa, sadece gölgelerimizmiş.
3: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
4: Çok haklısın dostum.
3: Ama neden bazen kısa? Bakın.
0: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
2: Aa, benim gölgem de kısaldı.
1: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.

0: benimle. Aa, bu benim gölgem sadece.
1: Bu kadar eğlence yeter incilerim. Herkes evine.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayla Bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. Bir, iki, üç, dört tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları Uzak Diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
3: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
1: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
1: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de, buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler, insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
3: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
1: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
1: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim, ne oldu ki?
0: Aa, ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım, beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet, keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya, ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ha Hacıvat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
3: Evet.
0: Aman, o da ne? Heh, işte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
3: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
3: Hayda, niyeymiş o?
0: Hacıvat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
3: Yahu, terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse. Hadi sohbet edelim.
3: Edelim Karagöz. Madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum senden çok şey bilirim.
3: Eyvallah. Buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
3: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
3: Yok. Neden itiraz edeyim?

0: Peki, konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim. Hey! İşte, itiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
1: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
1: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
1: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
1: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
3: Selamun aleyküm Hacivat.
4: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
3: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayır olsun.
4: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
3: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
4: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
3: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
4: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
3: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
4: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
3: Tamam efendim tamam, kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
4: O söz öyle değil ki.
3: Nasıl peki?
4: Yo yo, öyleydi.
3: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
4: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
3: Efendim?
4: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
3: Damlaya damlaya olmasın o.
4: Olmasın ya.
3: Ne olmasın?
4: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
3: Yolcu yolunda gerek olacak o.
4: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
3: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
4: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
3: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
4: Hem ne demiş atalarımız?
3: Ne demiş?
4: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
3: Allah Allah.
1: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
3: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
5: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
3: Doğru.
1: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
3: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
5: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
1: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
3: Efendiler.
1: Efendim.
3: Hacivat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
1: Evet.
3: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
1: Evet.
3: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
1: Evet.
3: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım değil mi?
1: Evet. Anladım.
0: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
4: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
3: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.

0: olduğunu.
1: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
2: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
0: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
3: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
1: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
0: Ayrılmaz ikilisiniz.
1: Olmazsa olmazsınız.
0: Gül ve bülbül gibisiniz.
1: Güneş ve ay gibisiniz.
0: Baş ve gövde gibi.
1: Akıl ve kalp gibi.
0: Gece ve gündüz.
1: Su ve toprak.
0: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
4: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: Kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar, daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Ha? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Ha? Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh,

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak!
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.

0: Haklısınız. Hadi bakalım.
1: Oo, izler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
2: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
3: İzler burada bitiyor.
0: Uçarak mı devam etmişler?
4: Hayır Gani amca. Hmm. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
5: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Hmm. Oraya gitmiş olabilirler.
3: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
4: Vallahi keyifleri yerinde.
3: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
0: Uçma işi de hayal oldu desenize.
4: Selamünaleyküm Ramazan abi.
6: Aleykümselam Cemilciğim.
3: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
6: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
5: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
3: Hadi geri dönelim sahamıza.
4: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
0: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: yapmış orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım.
3: Merhaba. Şikayetiniz nedir?
2: Tombul kedim hasta.
3: Öyle mi? Hemen bakalım.
2: Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak.
3: Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
2: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
3: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
2: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
3: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
2: Teşekkürler doktor teyze hanım.
3: Geçmiş olsun.
2: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
3: Anne!
2: Anne!
0: Efendim?
3: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
2: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
3: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa! Neden ama?
3: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
2: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
2: Hayır.
0: Ay.
2: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
3: Ben tedavi ederim.
0: Yok yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
2: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
3: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
2: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
3: Buyurun doktor bey.
2: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
2: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
3: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
2: Yara bandı lütfen.
3: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
3: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
2: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah şükür.
2: Geçmiş olsun.
3: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
2: Ha, top nerede?
3: Bilmem, ben de göremedim.
2: Annem bahçede demişti ama.
3: O zaman arayıp bulmalıyız.
2: Nasıl?
3: Gel benimle.
2: Yok. Görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
3: Ters tutuyorsun akıllım.
2: Evet, bahçede yok.
3: Annem bahçede dediyse bahçededir.
2: Nerede o zaman?
3: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
2: Burada yok.
3: Burada da yok.
2: Baba!
3: Baba!

0: Çok havalı.
1: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
2: Harika!
1: Hadi, abdest almaya.

0: Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
1: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
1: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
1: Olur baba. Olamaz.
2: Bence de.
1: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
1: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
0: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
1: Anne, anne.
0: Efendim canım?
1: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
1: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
1: Baba, dürbünle bile baktık ve define avcı solup her yeri kazdık. Yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı.
1: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
1: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
1: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
1: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
1: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
1: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
3: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
1: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
1: Oo, topumuz olan belli oldu.
0: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca. Raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun. Çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürü.

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Albüm? Kap?
1: Wap! Bak!
0: Ha?
1: Aç! Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Bak!
0: Yeter!
1: Çevir!
0: Up.

0: Sen,
1: ben, özür.

0: gel gel.
1: Gel gel. Gel.
0: Al.
2: Ha?
0: Ye.
2: Ha?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: miş, miş, miş, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: 안나네, 요새는 엄마도 못 와. 코코라를 duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
0: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
0: Tamam, hatırladım. O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.

0: Bek! Huh? Ebemiz Efe!
1: Huh?
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
3: Ağacın orada mı?
4: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
5: Benim gözlerim hep kapalı.
4: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
6: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hii, çok zevkli.
7: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak,
4: sıcak,
5: sıcak,
4: çok sıcak,
5: sıcak,
4: çok sıcak,
6: çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim.
7: Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
0: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
0: Ama can. Sen çok yaşa.
8: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
8: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
8: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
8: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
8: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
8: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Kibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
4: 3 mü?
2: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam haklısın.
3: Sen olmasan var ya...
5: Yeter haberci, çatlayacaksın.
3: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
3: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
3: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
6: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
5: Yoo.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
3: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani?
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
5: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
3: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
3: Hasta olduklarında.
1: Başka?
5: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
3: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
5: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut

0: değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Amma heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik
0: cik. Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle tak.

0: çıkacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar.

Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Ha, bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

Gördünüz. Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım. Artık tüpümdeki oksijen bir...

0: öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın

içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Aa, bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Gulu gulu mu? Hindi mi alayım? Bütün hem de. Anne şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü.

0: yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
1: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
0: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
1: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
0: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
1: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
0: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
1: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
0: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
0: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
2: Dün gece maç vardı.
0: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
2: Hadi gol gol gol. Hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
0: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
1: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
2: Yapamadık sesim.
1: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
0: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
1: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
2: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
1: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
0: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
1: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
0: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
1: Ses tellerine gideceğiz.
2: Yaşasın!
0: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
1: Karşınızda ses telleri.
0: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
1: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
2: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
1: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
0: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
1: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
2: Havadır.
0: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
2: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
1: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
0: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
1: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
2: İşte tamam.
0: Ne yazdın söylesene Yaman.
2: Sürpriz, sürpriz.
1: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
2: Yaşasın.
1: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
0: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
1: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
0: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
0: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
1: E hadi şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
3: Hiç sorma.
4: Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak.
0: Furkan! Ayşegül!

0: Ne? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
1: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
3: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
4: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
3: Yok. Onlar oyundan bıkmıştı zaten.
5: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
6: İnsanın karnı acıkıyor.
3: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
1: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
3: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
1: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
0: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
3: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
1: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
3: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müşteba abiyi mi bekleseydik?
1: Müşteba abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
0: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: İşte bu.
0: Evet,
1: çok iyi.
0: Helal olsun Furkan.
1: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
0: Deme ya.
2: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
1: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
0: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Oo,
0: bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.

0: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
1: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
2: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, çok acıktım.
1: Neredeler? Ha? Ha?
0: Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oh, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
2: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebilir.

0: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
1: Ne nerede?
0: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
1: Bilmem.
0: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
0: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
1: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
1: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
0: Ve hepsini yedin.
1: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
1: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
0: Neyse, hatanı anladın ya.
1: Anladım.
0: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
1: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
0: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
0: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
0: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii. Hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım. Göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna Şef.

0: film.
1: Şimdi sırada ne var?
2: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım? Hı-hı.
0: Aynen öyle şefim.
2: İşte kase.
0: Bisküviler de burada.
1: Hadi kıralım.
2: Bakın işte böyle yapıyoruz.
1: Çok eğlenceli.
2: İşte oldu. Bisküviler hazır.
0: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
2: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
0: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
2: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
1: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
0: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
2: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
1: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
2: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
0: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
2: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
2: İşte bu. Harikasın Tuna.
0: Aferin benim oğluma.
2: Gerçekten çok güzel olmuş.
0: Ellerimize sağlık.
1: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
0: Evet oğlum.
1: Babama da ayırdık değil mi?
2: Daha çok var.
1: Çok mu var? Yaşasın.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane.

tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Geç kalmadık değil mi?
2: Yo, her zamanki gibi.
3: Masanın üzerindeki ne acaba?
4: Bilmem.
0: Yap buz.
3: Hem de 1000 parça.
2: Açalım mı?
0: Kimin olduğunu bilmiyoruz ki. Açamayız.
4: Haklısın.
5: Hey, ne oluyor burada?
4: Sen ne zaman çıktın oraya? Yine selamsız, sabahsız.
5: Aa, buz yap.
6: Yap buz.
5: Buz yap.
6: Yap buz.
0: Vay, oyun var arkadaşlar.
3: Bence de.
7: Selamünaleyküm gençler.
6: Aleyküm.

0: oyun mu oynayacağız hocam?
1: Evet, hem de ödüllü.
0: Ödüllü mü? Hani nerede ödül?
2: Masanın üzerindeydi.
0: Camili boz yap mı?
3: Yap boz.
0: Ayrıca üzerindeki de herhangi bir cami değil. Peygamberimizin mescidi ve de kabri. Kabri mi?
2: Evet Ali, yani mezarı.
0: Ama hiç mezar resmi yok ki.
1: Resimdeki yeşil kubbeyi görüyor musun Ali'cim? İşte bu yeşil kubbenin bulunduğu yapının içinde Peygamber Efendimizin kabri var.
0: Ha, tamam, şimdi anladım.
1: Yap boz sevdiğinizi biliyorum. Ama hemen yapamayacaksınız, üzgünüm.
4: Neden hocam?
1: Önce oyun oynayacağız da ondan.
4: Tüh, mecbur oynayacağız artık.
1: Oyunumuzun adı Ben Bilirim. Hazır mısınız?
0: Hocam biz hazırız da Ali ne olacak?
1: Ali iki gruptan birine dahil olabilir. Değil mi abileri, ablaları? Hangi gruba katılmak istersin Ali?
0: Tamam, Galip abilerle oynayayım ben.
2: Ali kızların yanına gitsene. Onlar bir eksikti zaten.
0: Bana ne, bana ne? Önemli değilse Ali, bırak kalsın.
4: Onun yüzünden kaybedebiliriz.
0: Kaybetmeyeceğiz. Uğurlu çoraplarımı giymiştim. Tam da gününde. İçime doğduysa demek.
4: Senin çoraplarınla oyunun ne alakası var Galip?
0: Uğurlu dedim ya. Kaybetmemiz mümkün değil. Kesin.
2: Hey! Bittiyse başlayalım.
1: Çocuklar şimdi size Peygamber Efendimiz'le ilgili bazı sorular soracağım.
0: Ama hocam hiç çalışmadık.
1: Cevaplar da hazır, merak etmeyin.
4: Nasıl yani?
0: Yaşasın! Uğurlu çoraplarım var dedim size.
1: Oyunumuz şöyle. Soruyu soracağım. Doğru cevap olduğunu düşündüğünüz balonu seçeceksiniz.
0: Çok kolay. Ben kesin bilirim.
1: Cevabı bilen balonu alır. Plastik tabakla kutuya kadar düşürmeden götürmeyi başaran puanı kapar.
0: Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Bugün bizim günümüz olacak. Ümit de galip. Dikkatle mülayim olmalıyız. Gerisi çorap. Aman yani gerisi kolay.
1: Cemile, sizle başlayalım.
5: Tamam.
1: Peygamber Efendimiz hangi yıl doğmuştur?
2: Cevap veriyoruz. Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur.
4: Cemile!
2: Cemile!
4: Cemile! Cemile!
1: Evet, şimdi sıra geldi size. Soruyorum. Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?
0: Cevap veriyoruz.
4: Fatma!
2: Ne?
1: Maalesef Ali'cim, yanlış cevap.
0: Ama hocam orada Fatma yazıyor.
2: Biz cevap verebilir miyiz?
1: Tabii.
2: Peygamberimizin annesinin adı Amine'dir.
1: Evet. Kim geliyor? Hı? Sorunuz geliyor. Peygamber Efendimizin en küçük kızının adı nedir?
0: Fatma!
1: Aferin sana Ali. Bu sefer oldu.
0: Biraz yavaş.
4: Düşüreceksin Ali.
1: Durum 1-1. Yeni soru geliyor. Kur'an-ı Kerim hangi yıl inmeye başlamıştır?
5: 610.
1: Aferin size.
4: Nasıl bildiler ya? Ben de şimdi öğrendim. Helal olsun.
0: Muhtemelen uğurlu bir şeyi vardır. Yoksa hayatta bilemezdi.
6: Arkadaşlar, zaten iki tarihi vardı. 632 yılında ne olmuştu?
5: Peygamberimizin vefatı.
6: 632 olmadığına göre 610. Bu kadar basit.
2: Doğru ya.
6: Yani lazım olan uğurlu bir şey değil Galip. Sadece dikkat.
1: Hey. Tebrik ederim. Güzel gidiyorsunuz. Sıradaki sorumuz, Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
4: Abdullah. Peygamberimizin babasının adı Abdullah hocam.
0: Nereden bildin yanlış cevap vereceğimi?
4: Çok zor olmadı Ali.
0: Tamam ya, endişe etmeyin dedim ya. Neyse ki
4: bilgim var. Çoraba gerek kalmıyor.

Evet, durum berabere. Son soru. Bakalım neler olacak. Kızlar dikkat. Soruyorum. Peygamber Efendimizin

0: Çocuklar, içeriden su getirebilir misiniz?
1: Geçmiş olsun kardeşim. Çamur işte. Bu sefer şanslı kişi olarak seni seçti.
2: Korkudan ödüm patladı.
0: Ne oluyor Galip? İyi misin?
1: Uğurlu çoraplarını çıkarıyor hocam.
0: Uğurlu çorap mı?
2: Öyle sanıyordum hocam.
0: Dinimizce uğurlu ya da uğursuz diye bir şey yoktur çocuklar.
1: Biz de söyledik hocam. İşe yaramadığı gibi ters tepti.
2: Yok yok, tövbe. Çorap falan istemem. Kim kazandı şimdi?
0: Hepimiz. Namaza daha vakit var. Hadi gidelim de yapbozu yapmaya başlayalım.
3: Hey, bu çoraplar kimin?
1: Çok şanslı birinin.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyamet...

0: kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
1: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
3: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
0: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
4: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
5: Harika.
6: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
7: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
6: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
0: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
6: İkbal, mail sana.
0: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
1: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
6: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
4: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
8: Oley! Hey! İyi düşün.
4: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
4: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
4: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: Yılan! Yılan! Kaçın, yılan var!
1: Ne yılanı mı? Nerede?
0: Şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
2: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
3: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
4: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
5: Kangi ve Badem yok ortada.
6: Kangi, neredesin?
5: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
7: En son arazinin sonundaydılar.
4: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyzeyle birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran

0: öne kalmamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
1: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
2: Olamaz!
3: Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
2: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
4: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
2: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
3: Ne kadar hasar var?
5: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
3: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
5: Şu an seninle gurur duyuyorum.
3: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
6: Tamam!
3: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
7: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
3: Hadi dağılalım şimdi.
5: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
3: Sizin ne işiniz var burada?
5: Telsizlerin pili yok.
3: Olamaz.
5: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
8: Hey durun! Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
5: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
3: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten...

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima
0: babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?

0: bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
1: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
1: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
1: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
1: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
1: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
1: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
2: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
2: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız.
0: Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Oh!

0: mijaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha?
1: Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
1: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
1: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne

güzel kedi. Ye ye ye ye yemeğini. Mi mi mi miyav miyav. Gez gez gez ortalıkta. Gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi. Mamaya pisi pisi. Hey hey hey tatlış kedi. Sen sever Elif seni. Mi mi miyav miyav.

0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elifciğim.
2: Sana da Miço. Ne kadar güzel, kıpır kıpırsın bugün.
0: İçim mutluluk dolu Sema abla.
1: Elhamdülillah. Hayırdır kızım, nedir böyle seni mutlu eden?
0: Bilmem, gökyüzündeki güneş, ağaçlardaki meyve, yemek taşıyan karınca, uçan kuş, her şey mutlu ediyor beni.
1: Ne güzel. Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize teşekkür etmeyi unutmayalım öyleyse.
0: Kedilere mama verdim gelirken. Görseniz bir güzel yediler ki mamalarını. Kıp kıp kıp kıp.
2: Canım Elif, günümüze neşe kattın.
0: Sema abla kedilerden biri elimi yaladı biliyor musun?
2: Ona yemek verdiğin için teşekkür etmiş sana.
0: Ya! Bir tanesi de böyle bacağıma sürtünüp miyav miyav dedi.
2: Anlaşılan o ki kediler seni gördüklerine çok sevinmişler. Ve de seni çok sevmişler.
0: Öyle mi dersin Sema abla?

0: mamalı.
1: Kesinlikle.
0: Bir de biliyor musun, kedinin biri mamasını yedikten sonra böyle sırt üstü yatıp patilerini uzattı. Sonra ben de onun göbüşünü sevdim. O da böyle ses çıkarttı. Gır gır.
1: Nasıl sevdin? Böyle mi sevdin? Gıdı gıdı yaptın mı kediye? Böyle gıdı gıdı.
0: Sev abla. Dur. Çok gıdıklandım.
2: Sema dur kızım. Katılacak çocuk.
1: Ama baksana babacığım. Nasıl güzel bir kedi bu. Böyle kediyi gıdıklamayıp da ne yapayım?
0: Sema abla.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle uçuşumuzu başlattık. Bir süre havada kalacağız inşallah. Bu sırada peri bacalarının eşsiz güzelliğini gökyüzünden izlemeyi ve birazdan anlatacağım hikayeyi dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Agah dede, bugün Mutlu Kedi'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Mutlu Kedi'nin hikayesi mi?
1: Evet.
0: Elifciğim, acaba hangi hikayeydi o?
2: Şey baba, galiba biz bu hikayeyi unuttuk.
0: Evet, sanırım öyle oldu. Elifciğim, bugünkü hikayemizi sen anlatmak ister misin?
2: Ben de elimden geldiğince sana yardım etmeye çalışırım.
1: Anlaştık.
0: O halde anlat bakalım.
2: Şey baba, hikayeyi Elif anlatacak ya hani. Acaba anlatıcı koltuğuna o mu otursa?
0: Sahi ya. Ben yarışmacı koltuğuna geçeyim. Elifciğim sen böyle geç.
1: Teşekkür ederim Agah dede. Bir varmış bir yokmuş. Kedilerin arasında bir kedi varmış. Bu kedi mutlu mu mutlu bir kediymiş. Adı da şeymiş. Şeymiş adı.
2: Topaç olsun mu Elif?
1: Evet, Topaç'mış adı. Bu minik kedi çok mutluymuş.
3: Neden o kadar mutluymuş Elif?
1: Çünkü çok güzel arkadaşları varmış. Onlarla çeşit çeşit oyunlar oynarmış. Hiçbir arkadaşıyla kavga etmezmiş. Diyelim ki bir mama buldu. Kendi doyacağı kadarını yermiş. Fazla kalırsa arkadaşlarına götürürmüş. Başka ne yapmış Sema abla bu kedi?
2: Şarkı söylermiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Hayatta en çok sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Tüm arkadaşları onun bu şarkısını dinlemek için can atarmış.
4: Nasılmış şarkısı Sema abla?
2: Şarkı nasılmış Elif?
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim.
2: Bu küçük kediciğin bu kadar mutlu olmasının bir sebebi de kimse hakkında kötü düşünmemekmiş arkadaşlar.
1: Evet, hep güzel şeyler düşünürmüş, güzel şeyler istermiş. Kendisi için çok tatlı bir mama isterse arkadaşları için de istermiş. Arkadaşları kavga mı ediyor? Hemen araya girip ayırırmış. Biri bir arkadaşı hakkında kötü söz mü söylüyor? Onu hemen uyarırmış. Paylaşmayı, yardımlaşmayı çok severmiş.
0: Bir kedi bu kadar güzel huylu, bu kadar güzel ahlaklı olursa onun mutlu olması da kaçınılmaz olur tabii, değil mi Elifciğim?
1: Evet Agah dede, bu küçük kedi sürekli şarkısını söylermiş. Herkesi çok severmiş. Hiç yalan söylemezmiş, hiç kavga etmezmiş.
2: Bu yüzden de mutluymuş. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Allah bizleri sevelim, sevilelim diye yarattı dermiş hep.
1: Evet, en yakın arkadaşı Mırmır'la oyunlar oynarmış. Oyunu kaybetse bile sinirlenmez, arkadaşını tebrik edermiş.
2: Anne ve babasının sözünü dinlemiş.

0: Nal, kardeşleriyle çok iyi geçinirmiş.
1: Evet, tam 3 tane kardeşi varmış. Mestan, Boncuk, Patiş. Mutluymuş bu minik topaç. Çünkü mutsuz olmak istemiyormuş. Sevmiyormuş mutsuz olmayı.
0: Başka kediler, başka canlılar onu mutsuz edecek şeyler yapsa da kızmıyormuş onlara. Hiçbir şeyin keyfini bozmasına izin vermiyormuş.
2: Hayat dediğimiz şey tam da böyle değil midir çocuklar? Etrafınıza bir bakın. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, sımsıcak güneşe, masmavi göklere, sonsuz nimetlere. Mutlu olmak için öyle çok neden var ki. Rabbimiz bize sonsuz mutluluk nedenleri sunmuş.
0: Asıl mesele bu mutluluk vesilelerini görebilmek ve onların kıymetini bilmek.
1: Evet, yüzümüzü sürekli asıp küsersek hem mutsuz oluruz hem mutsuz ederiz.
2: Sevgili çocuklar, demek ki mutlu etmenin yolu mutlu olmaktan geçer diyebiliriz. Önce kendimiz mutlu olacağız. Hayatta bazı şeyler bizi mutsuz edebilir. Ama hayatımızdaki güzel şeylere odaklanarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmeliyiz. Rabbimizin bize sundukları mutlu olmamıza yeter de artar bile.
1: Evet arkadaşlar, Mutlu Kedi Topaç'ın hikayesi böyleymiş. Hikayemiz bittiğine göre sıra geldi yarışmaya. Herkes hazırsa dikkat, yarışmamız başlasın.
2: Evet, genellikle ilk soruyu ben sorarım. O nedenle müsaadeniz olursa yine ben sorayım.
1: Sor Agah dede.
2: Bizim bu mutlu minik kedi dostumuzun adı neydi ya o çocuklar?
3: Topaç.
2: Tebrikler, doğru cevap.
0: Peki Topaç'ın kaç kardeşi vardı?
1: 3.
0: Tebrikler, bir doğru cevap da senden.
1: Peki kardeşlerinin ismini hatırlıyor musunuz?
4: Kardeşlerinin adı Mestan, Patiş ve Boncuk'tu.
1: Evet doğru. Peki en yakın arkadaşının adı neydi?
3: Mırmır.
1: Tebrikler, doğru cevap. 2-2 oldu.
0: Peki Topaç'ın hayatta en sevdiği şey neydi?
3: Şarkı söylemek.
0: Evet doğru cevap. Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
2: Bizden bir dikkat balonu maketi kazandın.
0: Ve ikiniz de birer rozet kazanarak dikkat balonu ailesinin üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey dikkat balonu.
0: Ne güzel bir hikaye anlattın bugün Elif.
2: Evet, keyifle dinledim.
1: Sevdiniz mi sahiden?
2: Sevmek ne kelime, bayıldık.
0: Hele şarkına hayran kaldık.
1: Yaşasın, söyleyeyim mi yine?
2: Söyle bakalım.
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Şarkı bitti, yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim. Yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Bitti, yine söyleyeyim mi?
2: Yeter bu kadar Elif'ciğim. İyice ezberledik şarkıyı.
1: Tamam Agah dede. Bir tane daha söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Pisi pisi gezerim. Herkesi severim.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Aa, Asya gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho. Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Ya.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yoo, bir tek sana.
1: Hayır istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: olsun Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Aa, değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydun.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.
1: Helal ettim.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem... Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak?

0: Buldum. Yunus peygamber.
1: Allah Allah.
0: Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazım da. Hay Allah, hatırlayamadım. Kabe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kabe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. 2 defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucizevi gözü.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii tabii. Hı.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse. Girdim ejderhanın mağarasına, yaktım fenerimi. Ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre...
0: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
1: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük...
2: Zeki.
1: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
1: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir de ne göreyim?
0: Ne?
1: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki.
0: Ne oldu?
1: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
0: Of dayı ya. Ben de gerçek sanmıştım.
1: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
0: Helal dayıma.

0: Dayı, kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
0: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
0: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
0: O zaman?
1: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
0: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
1: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
0: Buyur dayıcım.
2: Ne oldu oğlum?
0: Ejderha gördük baba.
3: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
4: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
1: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
5: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
1: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabii. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
4: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
1: Ejderha yakalayacağım.
4: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
5: Tasmaya ne oldu dayı?
1: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
4: İyi bakalım, al bir tane.
1: Biraz da ip alsam.
4: Tamam, hadi al.
0: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
0: Harika. Her şey tamam.
1: Hayır, değil. Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii. Ne bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
0: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
1: Nasıl oldu bu ya?
3: Gözündeki bant yüzünden oldu.
1: Ne alaka? O benim korsan bandım.
3: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
1: Kafam karıştı yani.
3: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
1: Bundan kolay ne var ya?
0: Olmadı.
3: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
0: Yaptım.
1: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
0: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de. Koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap buna.
3: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
4: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
5: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
6: Ateş saçmıyor Zekicim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
6: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
4: Tilkiye ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
3: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
1: Ben bir karar verdim.
5: Yandık o zaman.
1: Tilki benim olacak tabii.
3: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
1: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
2: Zeki, kedi değil miydi o?
1: Evet kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
6: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
1: Annesi babası mı?
6: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
1: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
0: Sorun çözüldü o zaman.

0: Hadi git bakalım.
1: Yemeği de kaptı. Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Meydanda toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abidin'le Merve aynı takımdan olsun.
1: Hay hay. Gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?

0: He?
1: Onlar da ustalar olsun madem.
0: Çok güzel. Bir takımımız yıldızlar oldu. Diğer takımımız da ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı alfabe oyunu.
2: Nasıl oynanıyor?
0: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
3: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
0: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
4: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
4: Canım, tabii sana dedim.
0: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
6: Anlaştık.
7: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
6: Bum!
7: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
0: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi 3'ten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: 3, 2, 1, oyun!
3: Allah'ım, cüzdan buldum.
4: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
3: Cebime atıversem kimse görmeden. Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
4: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
3: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
4: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
3: Fazla oyalanmadan gideyim polise. Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor. Pardon, bir şey sorabilir miyim?
4: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
3: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
4: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
3: Para mı vardı içinde?
4: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
3: Siyah mıydı rengi?
4: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
3: Hmm. Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi var?

0: vardı?
1: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
0: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
1: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
2: Evet, şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. Üçten geri sayalım.
3: Üç, iki, bir, oyun.
4: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
5: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
4: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
5: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
4: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: bu, kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasan kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam, anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum, el öpenlerin çok olsun. Çantan ağırsa ver kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar.
3: Ustalar da
2: saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
4: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya, Allah iyiliğini versin, ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım, kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcığım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Hmm.

0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
1: Yaşasın. Ben varım.
2: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime. Çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
2: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
2: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
2: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
2: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
2: Yapabilir miyim? Ne olur?
0: Olmaz.
2: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
2: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: yani.
1: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
2: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
1: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
1: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
1: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil. İcat için.
2: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
2: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
1: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
2: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
2: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
2: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
2: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
1: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
2: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
1: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
2: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun, afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat, bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey, bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın! İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Ha? Merak etme tilki. Buraya aklı tilki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum sobe.
1: Beni bulamadın abi, sobeleyemezsin.
0: Sobelemeyeceğim, merak etme. Bu yalnızca bir tekerleme.
1: Ben arkanda bir yerlerdeyim ama öyle tekerleyemezsin.
0: Bismillah, başladık. Bakalım bu oyunun sonunu getirebilecek miyiz?
1: Hadi abi, bitmedi mi Sayman? Burası çok sıcak. Üf.
0: 49, 50. Saklanmaya ne be? Tamam, bitti Sayman. Kaleden uzaklaşıyorum. Seni aramaya başlıyorum.
1: Nereye bakıyorsun abi? Akşam sefası o.
0: Tamam, ben de zaten akşam sefasına bakıyorum.
1: Orada mıyım peki?
0: Hayır, orada yoksun. İyisi mi ben Ardiye'ye bakayım?
1: Aferin, doğru yoldasın. Kesin oraya saklanmıştır cimcime. Sobe, sobe, sobe, sobe!
0: Ne? Sobe mi? Nereden çıktın sen cembe?
1: Akşam sefasının oradaydım, görmedin beni. Çok dikkatlisin abi.
0: Sen de çok iyi saklanmışsın ama.
1: Sobelemecede çok iyiyim, bilirsin.
0: Öylesin gerçekten.
1: Yine evdesin, ebe ebe ebe, say bakalım. Ha? Duman, git buradan. Bakma bana, sobeleneceğim senin yüzünden. Tamam, gel seni bir seveyim de öyle git. Ah, duman, alemsin. Kuşlar, kuşlar, gidin buradan. Size korkuluk yapayım da görün.
0: 50. Saklanmayan ebe.

korkulukmuş ya. Ben de Cemre sandım. Bu defa kesin orman tarafına saklanmıştır. Şimdi yakaladım seni.

0: Jackie, bu işte çok iyisin.
1: Galiba oyunumuz asla bitmeyecek abi. Oyunumuz tam 5, 10, 12 gün sürecek.
0: Nerede bu cimcime? Yine çok iyi saklanmış. Bir türlü bulamıyorum. Ha? Buldum.
1: Hayır, olamaz.
0: Sobe, sobe, sobe.
1: Ben oynamıyorum ya, mızıkçı.
0: O ne demek? Sobeledim işte, sensin mızıkçı.
1: Ben tam saklanamamıştım. Hemen sobeledin beni.
0: Tamam, tamam. Eksik saymış olabilirim. Sana son bir hak veriyorum. Bu defa iyi saklan ama.
1: Söz veriyorum, çok iyi saklanacağım. Beni asla bulamayacaksın.
0: Cemre! Kardeşim neredesin? Ardiye'ye, verandaya, çiçekliğe, eve, her yere baktım. Neredesin canımın içi? Benim yüzümde! Cemre!
2: Neymiş o ağlayan?
0: Ne yapacağım?
2: Hayırdır
0: ben?
2: İnşallah. Kardeşinden ağlama nöbetini mi devralmış? Çelebi!
0: Dede! Cemre yok dede!
2: Bu ne demek evladım? Buralarda bir yerdedir.
0: Saklanmaç oynuyorduk.
2: Tamam işte evladım, saklanmıştır.
0: Ama her yere baktım, inan ki hiçbir yerde yok.
2: Hay Allah, dur bir sakin ol evladım, bulunur elbet.
0: Benim yüzümden dede. O sobelenene kadar oynayacaktık. O da hiç bulamayayım diye kayboldu işte, benim yüzümden.
2: Dur bakalım, Pakize mutfakta. Evet, evde görünmüyor cimcime. Ormana gitmiş olmasın.
0: Ama ormandan çok korkar. Mavi karavanın yanına yaklaşmıyor canavar diye.
2: Dur bakalım şimdi anlarız. Allah Allah. Nereye gider şuncacık çocuk?
0: Daha da genişletip baksan dede.
2: Yok evladım. Mümkün değil. Daha uzağa gitmiş olamaz.
0: Cemre. Kardeşim.
2: Belki de karavana saklanmıştı.
0: Bu mümkün mü?
2: Cimcimeden her şey beklenir.
0: Çok şükür canım kardeşim.
2: Çok şükür Allah'ım.
0: Karavan? Cemre artık karavanı biliyor dede. Ne yapacağız?
2: Sofraya bir tabak daha ekleyeceğiz. Kontrol paneline bir koltuk daha, bir de gözlük. Tabii cimcimenin ayrıntılı bilgilerine girmek lazım modifikasyon için.
0: Oho! Karavanın modifikasyonu aylar sürer dede.
2: Gel de şu cimcimeyi yatağına taşıyalım. İki büklüm oldu çocukcağız.
0: Dede, galiba rüyasında saklambaç oynamaya devam ediyor.
2: İlahi çocuk. Mavi karavanla cemreli maceralara hazır mısın Çelebi?
0: Hiç hazır değilim dede.
1: Günaydın.
0: Günaydın Cemre.
1: Rüyamda ne gördüm bir bilseniz.
0: Ne gördün?
1: Biz abimle bahçede saklambaç oynuyormuşuz. Ama ben yakalanınca oyun bitecekmiş. Ben de oyun bitmesin diye abimin hiç bulamayacağı bir yere gidiyorum.
0: Nereye?
1: Zehirli otlarla dolu ormana. Ve ormanda kime rastlıyorum beni?
0: Kime?
1: Mavi canavara. Ama mavi canavar meğerse çok tatlımış.
0: Çok mu tatlımış?
1: Aa, korktun değil mi abi? Ama korkmana hiç gerek yok. O mavi canavar değilmiş, uzay gemisiymiş.
2: Uzay gemisiymiş. Rüya işte.
0: Oh, ucuz atlattık dede.
2: Aynen öyle evlat.
0: Yolculuk nereye?
2: Cimcime de epey ağırmış evlat. Beklem yerlerim ağrıyor. Beni ancak kaplıcapaklar.
0: O zaman rota alıştırıldı.
2: Bursa kaplıcaları. Ay ay ay ay ay.
0: Kolların ağrıyor değil mi? Cemre'nin günlük hasar raporu. Eklem ağrıları.

0: Eski kaplıca, diğer adıyla Armutlu kaplıcası. Osmanlı'nın 3. padişahı Sultan Murat tarafından Bizans hamam kalıntıları üzerine 1394 yılında inşa ettirilmiştir.
1: Murat Hüdavendigâr.
0: Aferin.
1: Dede, burası 600 yaşında.
0: Evet evlat, bu yüzden adı Eski Kaplıca.
1: Peki Sultan Murat neden aynı yere yaptırmış bu kaplıcayı dede?
0: Bu durum çok yaygın bir mimari tercihtir evladım. Binanın yapımında eski malzemeler kullanıldığı için ekonomik olur. Ama aslen şifalı suyun kaynağı olduğu için aynı yer tercih edilmiştir.
1: Hamamdan farkı bu demek ki.
0: Elbette. Şifalı sular, bugünkü tabiriyle termal sular, toprağın derinliklerinden geldiği için mineral bakımından benzersiz bir zenginliğe sahiptir.
1: Mantıklı. Oo, çok sıcak. Bu sular hangi hastalıklara şifa oluyor dede?
0: Romatizma ve eklem ağrıları. Cilt hastalıkları.
1: Cemre taşınmasından kaynaklanan tutulmalar.
0: Evlayı çocuk.
1: Aa, siz babamla da gelmiştiniz değil mi? Böbrek taşı yüzünden çok sancısı vardı.
0: Evet evlat. Kaplıca suları böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olur.
1: Çiniler ne kadar güzel dede. Ne kadar da özenmişler.
0: Hakkın var. Ecdat kaplıcalara çok önem verirdi. Şifalı sular dinimizde de çok makbul tutulmuştur.
1: Evet hatırlıyorum. Kur'an'da da bir peygamber bu sularla şifalanmıştı.
0: Hay yaşa! Eyüp peygamber. Sad suresinde Hazreti Eyüp hastalıklar için şifa dilediğinde Allah'ın ona ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su diye buyurduğu belirtilir. Hazreti Eyüp denileni yaparak yerden çıkan suyla yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir.
1: Ne güzel. Dede biz de nasiplenmeyelim mi şu şifalı sudan?
0: Nasiplenelim evlat. Epey tutulmuş vücudum. Yaşlılık tabii. Bu halimize de şükür.
1: Öyle deme dede. Ben gencim ama biliyorsun benim de yüküm çok ağır.
0: Senin yükün sevimli bir cimcime. Allah ailemize bağışlasın.
1: Amin. Ne korku yaşadım dede ya. Hep yanımda olsun canımın içi. Ne yükü varsa çekmeye razıyım.
0: Yaşa.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk

0: kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış, yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Eh.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemin.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?

0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalılamamalı mı yoksa badanalılamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp küp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah de bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardım babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi,
2: tebrik ederim doğru söyledin diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordum. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
0: Ha?

0: Oo çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende. Ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşür.

0: etmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
3: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
4: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
4: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet çocukta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronot.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok

0: Fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga.

0: nereye?
1: Belki lazım olmuştur. Şşş. Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
0: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam hocam. Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey, Selim hocayı görünce...
2: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
0: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız, duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik. Şşş! Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum.

0: Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
2: Evet.
0: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
2: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
0: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
2: İyi fikir.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Korktuk.
4: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
5: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
4: Ne şifresi?
0: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
4: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
5: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
5: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
2: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
4: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
5: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
2: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: gözlemoyunu.
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine.
5: Bunlar yumurta.
3: Evet, Kaplumbağa Hanım bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
6: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
3: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
5: Ne olmuştu onlara?
3: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böylece bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
6: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
2: Gözlem yapmak ne demek ki?
6: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı, diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
1: Biraz karışık geldi bana.
6: Hadi incilerim, o zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz. Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
0: Evet!
6: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
2: Yaşasın! Önce ben!
6: Kıpır! Şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
5: Kıpır dayanamaz ki. Hemen söyler.
2: Hiç de söylemem. Başlıyorum.
1: Ay, bir ses duydum. Ne sesiydi o? Sadece dalgaların sesiymiş.
5: ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
0: Sensin sen.
5: Evet, benim ben.
1: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
3: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
6: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
3: Bu ben.
4: Biraz kuyruk bal oynayayım. Dondurma sırası var.
2: En önce ben. Sütlaç çok sabırsız birini tarif ediyor.
1: Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum.
4: En hızlı da ben yüzerim.
6: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
2: Sütlaç, en hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
1: Hala anlamadın mı?
2: Bu benim. Kıpır kıpır.

0: İncilerim, incilerim, her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
1: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
2: Ah,
3: öğretmenim.
2: Çok tatlısınız incilerim.
4: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
1: Vay, şair gibi konuştun dostum ha?
2: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
4: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit edeyim.

0: Yenge.
1: Düdüğümü çalarsam dur bakalım. Mercan ya da güvenlik benden sorulur adamım.

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz?

0: Çerçeve süsleme ödevinizi. Ne güzel yapmışsınız incilerim.
1: Ben çerçevemi renkli boyalarla boyadım. En yakışıklı fotoğrafımı da içine koydum. Ben de çerçevem için dün renkli inciler topladım. Ne de güzel oldu, değil mi?
2: Evet. Çok güzel görünüyor.
3: Ben Kıpır Lila güçlü ve öğretmenimiz.
0: Bir kişi eksik. Sütlaç incim, senin çerçeven nerede?
2: Şey, öğretmenim, benim bir problemim var.
0: Olabilir incim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
1: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
2: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
0: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlaç'ın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
4: Evet!
1: Süslemek için yapıştırıcımız var. Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
3: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
3: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
1: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
4: Taşlar mı?
1: Kıpır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki. Renksiz taşlar.
3: Boyarız.
2: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
1: Çok güzel oldu ama biraz daha süsleyebiliriz.
2: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.
1: Hı?

0: teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Rica ederiz. Biz her problemi çözeriz.
2: İşte oldu incim.

0: Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.

0: Olamaz! Arabam çalışmıyor. Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
2: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
0: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
3: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
4: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında.
0: Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için

0: Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
1: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı.

0: Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyonk, paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
1: "Abla, yüzüme bak!"
0: dedi Bera, komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek. Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
1: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
0: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: "Bak, kakam kaydı, bak,"
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
1: "Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,"
0: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
1: "Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,"
0: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunun açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan. Bana bakacaksın, bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Hala yüzme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf, keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım.
3: Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
2: Sorma Hacı İvat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
3: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
2: Yok sana dakika makika Hacı İvat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
3: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
2: Tamam, alayım.
3: He? İtiraz etmeyecek misin?
2: Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
3: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
2: 5 değil, 3 akçe.
3: 3 akçemi?
2: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
3: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
2: Evet.
3: Versene 5 akçemi.
2: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
3: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
2: 3 veririm.
3: 5 isterim.
2: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
3: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
2: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
3: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel!

0: Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of, yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
1: Selamünaleyküm Hacivat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacivat Efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki ben de kalem var. Ben alimim. Sen de kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Teselli bulduğum şeye bak ya.
2: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
3: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
2: Yarayacak.
3: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
2: Zümrüt.
3: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
2: Değer.
3: Göreceğiz bakalım.
1: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
2: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
1: Ya sen ne iyi adamsın.
2: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
1: Hemen anlatayım meramımı.
2: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
1: Hı, kıpır kıpır mı?
2: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
1: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
2: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
1: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. 2 orta bir sade. Haydi bana müsaade.
2: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu Karagöz'ün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
1: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
4: Karagöz.
1: Buyurun efendim.
4: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
1: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
4: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
1: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
4: Niye ki?
1: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
4: Ne olmuş bu adama ya?
1: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
0: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
1: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
0: Ha? O da ne demek?
1: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
0: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
1: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
0: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
1: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy, uy. Duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
0: Yettim Karagöz.
1: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne oluyor Hacivat?
0: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
1: Yırtılıyor.
0: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
1: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
0: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
1: Yok ya, ben niye koyayım?
0: Peki kim koydu?
1: Tüccar.
0: Tüccar mı?

0: Evet, bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo, şey dedi, koy dedi birbirine.
1: Her neyse Karagöz, bırak şimdi hesabı kitabı.
0: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
1: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
0: Senin kalemin var, benim yok.
1: Nasıl yani?
0: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
1: Ah be Karagözüm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
0: Sahi mi?
1: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
0: Yaşa Civat.
1: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım, öyle mi?
0: Evet, aynen o kalem.
1: Yahu ben alim olsam o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
0: Öyle mi yaptı?
1: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
0: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
1: Yürü Karagözüm, bunun hesabını soracağız ona.
0: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacı Vat, 100 mü çok, 5 mi çok?
1: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz, dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini, tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı, Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
2: Sultanın fermanı mı?
3: Öyle dedi, duymadın mı?
2: Bakayım. Kaç akçeye satılmasını emretti sultanımız?
1: Canım, aldıkları paraya. Elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
2: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
1: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
2: Tamam Hacivat, tamam. Onu da aldım.
0: Bir de sultanımız buyurdular ki, bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
2: Etmem.
0: Bu iş bu kadar.
1: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
0: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
1: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
0: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
2: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Ve subhanallah. Şaban amca ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın amca!
7: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
2: Bence hiç gerek yok.
7: Niyeymiş o?
2: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
7: Ne demiş?
2: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
2: Ben.
6: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
2: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
7: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
8: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
8: Antrenman için çok erken geldiniz.
1: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
8: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
8: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
3: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
0: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
1: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
2: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.

0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
1: İnşallah bize çarpmaz.
0: Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
2: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
1: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
2: Öyle deme Furkan. Stat'tan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
3: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
1: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
4: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
1: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
5: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
6: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
7: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
6: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
7: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
4: Tamam.
6: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
8: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamit'ciğim.
9: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
6: Evet sayın seyirciler. Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
7: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
6: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
2: Ne yapacağız arkadaşlar?
1: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
10: Haydi Furkan, göster kendini.
1: Hadi.
6: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
0: Hazır mıyız?
11: Biz hazırız.
6: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
9: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
3: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
6: Burak atışını yaptı ve

0: Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
1: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
2: İyi fikir Furkan.
0: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil otağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
3: Bak.
4: Sıska.
3: Bak.
4: İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
4: Şşt,
3: sana diyorum. İn oradan hemen.
4: Bak. Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
1: Sen şut çek o zaman.
3: Bak.
0: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
5: Aziz.
4: Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
1: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
2: Hadi.
0: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
1: Serhat, çek şutunu.
0: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
6: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
1: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
2: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
1: Ne demiş yine?
4: Bugün gidin dinlenin.
5: Aziz!
4: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oh. Benimki bitti.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
3: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
3: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
3: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
3: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
3: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
3: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
3: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
3: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
3: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
3: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
3: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akalım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
3: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
3: Mercimek çorbası.
0: Başka?
3: Köfte.
2: Başka?
3: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
3: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.